0: Hala bir haber yok mu?
1: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
0: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
2: Başına konan ödülü artıralım.
0: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
2: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
3: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
4: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
5: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
6: Ben yıllardır istiyorum. Bana güvenin. Bizler burada iki adamın olduğunu söylüyor.
5: Şu mağaraya bakmalıyız. Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
7: 29. Bölüm.
4: Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneş iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi.
8: Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar.
9: Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki.
8: Merhaba ey Ümmü Mabed.
10: Hoş geldiniz, buyurun.
8: Senden yiyecek ve içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize.
10: Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz.
8: Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz?
4: Peygamberimiz duruma müdahale ederek, şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi.
10: O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur. Memeleri kurudu, süt veremez.
4: Peygamberimiz, onu sağmama müsaade eder misin dedi.
10: Olur. İstiyorsanız deneyin ama sütü yok.
4: Peygamberimiz koyunun başına oturdu. Allah'ım şu koyunu bereketlendir, bolca sütlendir diye dua ederek sağmaya başladı.
10: Süt geliyor gerçekten de. Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor.
4: Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu. Bunu Hazreti Ebubekir'e ve Ümmü Mabed'e ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı. Ümmü Mabed gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam eşi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı.
11: Olağanüstü şeyler anlatıyorsun.
10: Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı.
11: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
10: Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almıştı. Hep onu dinliyorlar. Bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı. ekşi ve asık suratlı değil.

0: güleçti. Etrafındakilere çok nazik davranıyordu. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
1: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
0: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
1: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
2: Ebu Mabet peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabet ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
2: Peygamberimiz beni cebbar ve kahhar olan Allah korur dedi. Süraka büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz, "Ya Rabbi, onu atından düşür," diye dua etti.
4: Ayaksı, nasıl gömüldü ayakların kuma? Hadi hadi kalk, kalksana. Neden çıkmıyor bu at kumun içinden? Olacak şey değil. De! De! Kalk diyorum sana, kalk. Az önce Muhammed bir şeyler söyledi. Ondan mı başımıza geldi bu? Kalk artık, kalk. Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz. Muhammed, bu senin işin, anladım. Bırak beni gideyim. Sana zarar vermeyeceğim. Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim. Yeter ki beni bu durumdan kurtar.
2: Peygamberimiz ve arkadaşları durdular. Süraka da onların yanına geldi. Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı. Şöyle dedi.
4: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavminiz sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim. Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz size dilediğinizi temin eder.
2: Peygamberimiz, senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme, dedi.
4: Emret, ne istersen onu yapacağım.
2: Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme, dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine müsaade etmedi. Günün başında peygamberimizin canına kasteden Süraka, günün sonunda adeta onun koruyucusu oluvermişti. Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidm güzel ahlakıyla tanınan, kavmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler.
5: Ya Resulallah, gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam. Şeref verdiniz. Yemek hazır, buyurun. Necih, bize yaş hurma da getir. Buyurun, afiyetle yiyin.
2: Getirilen meyve, dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı. Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu.
5: Burada çok sevilir ya Resulallah. Ümmü Cirzan hurması deriz buna.
2: Peygamberimiz, Ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir diye dua ettikten sonra, Hazretçilerden Esad bin Zürare nerede diye sordu.
5: O Buaz savaşında kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.
2: Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu.

0: Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabile de bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla Peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem?
0: Geceyi Peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine Peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler.
2: Ey Allah'ın Resulü! Senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illaki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız.
0: Sa'd peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Evslilerin eman verdiğini söyleyerek Esad'ı serbestçe Evs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek, onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan Ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, Peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsum bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi. Resulullah kıbleyi belirleyip bir taşı alarak buraya koydu. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
3: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
0: Peygamberimiz hayır sen başkasını al diyerek çalışmasını sürdürdü. Bu arada şair Abdullah bin Revaha şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyor.
4: Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular.
0: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
6: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: نزال بن سبرة رضي الله عنه anlatıyor. Hazreti Ali رضي الله عنه Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi "Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak eden şu yedi günahtan sakının, buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
1: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hizbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir. "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım." 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
4: أبو هريرة'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti. Müslüman

0: Aldatanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.

0: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء
3: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler.
2: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة.
3: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü üç defa tekrarlamış ve üçüncü defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة أمر بن سعد الأمارين radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: Anil Bara ibn Azib radıyallahu anhuma قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
1: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı, demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: Ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu, deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin, dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Vahiy. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Resulullah'ın vefatından kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e, "Hadi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim," demiş ve yanına vardıklarında o ağlamaya başlamıştı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah için daha hayırlıdır," dediler. O, "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum," dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'i de duygulandırmış ve birlikte ağlamaya başlamışlardı. Rivayette adı geçen Ümmü Eymen, "Peygamberimizin annemden sonraki annemdir," diyerek taltif ettiği, onu

beşeri bilginin kesin, doğru ve sonsuz vahiy bilgisi karşısında ne kadar sınırlı, ne kadar zanni olduğuna delalet ediyor olmalıydı. Peygamberimiz vahyi ilk aldığı anda yaşadığı bu tecrübeden korktu. Çünkü vahyin onun dışında gelişen ve onu da aşan bir mahiyeti vardı. Zira Kur'an Allah'ın sözüydü ve onun gönderdiği ayetteki sade ama etkileyici üslup, hayatı bütün doğallığıyla yaşamaya meraklı Mekkelileri adeta büyülüyordu. Fakat dönüp bizzat yaşadıkları bu etkiyi büyüyle, karışık rüyalarla, şiirle veya diğer bildikleriyle izah etmeye kalktıklarında çıkış yolu bulamıyorlar ve Resul-i Ekrem'den önceki peygamberler gibi bir mucize göstermesini istiyorlardı. Oysa Cebrail tarafından getirilen vahyin kendisi Hazreti Peygamber'e verilen ilahi bir mucizeydi ve bu ilahi kelam onun konuşmasıyla insanlara ulaşmakta, tarihe, hayatın akışına müdahale etmeye, onu dönüştürmeye ve cevap almaya başlamaktaydı. Dolayısıyla vahiy, yüce yaratıcının insanlarla münasebet kurması ve onları bilgilendirmesi, ferdin ve toplumun hayatını iyiye ve güzele doğru yönlendirmesidir. Nitekim tüm sahabiler pek çok kere değişik hadiseler vesilesiyle vahyin yaşananlara doğrudan müdahale ettiğine ve çözüm getirdiğine tanık olmuşlardır. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira ve bunun sonucunda ortaya çıkan sıkıntıların konuyla ilgili gelen vahiy ile giderilmesi buna en iyi örnektir.

Velhasıl vahyin sağladığı bilginin insanlık için hayati bir önemi vardır. Çünkü vahiy ile lütfedilen bilgi, insanın kalbini ve ruhunu besler, ufkunu genişletir, düşünmenin yol ve yöntemlerini gösterir. Bununla beraber kesin ve çelişmez bir niteliğe sahip olan vahiy, bir taraftan insanın varlık alanına ait bilgiler verirken, diğer taraftan insan bilgisinin ulaşamayacağı görünmeyen alemden de haberler verir. İnsanlığın böyle bir bilgi türünü reddetmesi, sadece kendisini kandırması demektir. Geride bıraktığımız birkaç asırdan beri bazı ilmi ve fikri akımlar, bilgi kaynaklarına tecrübe ve dengeye indirgeme eğilimindedir. Modern zihni böyle bir yanlışa iten şey de, maddeye dair konuları çalışma alanı olarak seçen bilimde gösterdiği başarılardır. Bilimi vahyin alternatifi olarak sunan bu anlayışın, ruh sahibi en mükemmel varlığın yani insanın ihtiyaç ve beklentilerini bütünüyle dikkate aldığı söylenemez. Kaldı ki vahyi bilgi ile bilimsel bilgi birbirinin zıttı veya alternatifi değildir. Bu iki bilgi türünün tabiatı ve hedefi farklıdır. Vahiy, diğer bilgilerden farklı olarak insan hayatına gerek ferdi, gerekse toplumsal düzeyde hukuki ve ahlaki bir tertip ve nizam getirirken, insana rehberlik ederken, dünya ve ahiret saadetini temin edeceğini de vaat eder. Öyle ki, vahyi bildiren peygamberlerin ahlaki karakterleri, tutarlılıkları ve getirdikleri bilgiyle uyumlu hayat tarzları, vahyin insanlar üzerindeki etkisini temin etmiştir. Her ne kadar tarih boyunca insanlar üzerinde benzer etkiler oluşturmayı hedefleyen felsefi ya da ideolojik bilgi sistemleri var olmuşsa da, vahyin kucaklayıcı, birleştirici, huzur ve güven verici özelliğini beşeri düşünce sistemleriyle kıyaslamak mümkün değildir. Zaten gerçekliği maddeye indirgeyen, vahyi düşünce hayatından dışlayan modern zamanlardaki kimi eğilimlerin ne başarıya ulaştığı ne de mutluluğu ve huzuru yakaladığı görülmemiştir. İnsan ruhunun derinliklerinde aşkın bir varlığın rehberliğini kimi zaman bastırsa da hissetmeye devam edecektir. Vahiy, zihin ve gönül dünyasını açanlara, yazılan ve okunan haliyle her gün yeniden inmeye, onları yeniden diriltmeye ve hayırlara kapı açmaya devam etmektedir. Tekvir suresinde de değinildiği gibi,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir. Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Aişe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Aişe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve: ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir, buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen de yesene." dedi. O "Ben oruçluyum." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler."
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: جرير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor"dan beri gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber, devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa, Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir" buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adağımı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
2: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
1: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
2: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü İnsanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
1: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
2: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
2: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem, yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.''

0: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: داود على ولده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khams. An umrihi fima afna wa an shababihi fima abna. وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم.
3: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça, ve elinizde mal çok.

0: alıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mü'min, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak zekatını ve sadakasını vererek mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
4: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
3: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
4: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال

0: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Sübhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
3: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

0: أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin, tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما

0: قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. Ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. Ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılırken, israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında İnanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Allah'ın

0: Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz buyurularak infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise, tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik. Bu çeşit cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy haline alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanması ile birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan 4 şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti.

içti. Böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar" buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa

ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: Bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince, Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek, ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu: Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş

da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hazreti Peygamber, Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytül Makdis'e yönelmiş, Müslümanların onların kestiklerini yemelerine ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerine izin vermiştir. Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytül Midras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar. Fırsat buldukları her durumda Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü, Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir.
Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır, daha sonraki Müslümanlar için de bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında, bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce

çıkmışız. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil miyiz senin?

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.

0: tip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
1: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
2: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım? Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
3: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
4: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
5: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
3: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.

0: ile hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
1: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malını mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
0: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi: "Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın." Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
3: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
2: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
0: Cuma günü güneş yükselince peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccar oğullarının yiğitleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular:
4: "Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?"
0: Peygamberimiz: "Sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar." dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz, Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedim. Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı?" diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya

0: yapmaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiülevvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
1: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
2: Resulullah gelmiş!
3: Allahu Ekber!
4: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş! Hamdolsun Resulullah geldi!
2: Ey Yahudiler! Resulullah geldi!
5: Resulullah geldi!
6: Allah Resulü geldi!
4: Resulullah gelmiş!
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. Kimisi şiirler okurken, kimileri defler çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı.

0: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
1: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin.
2: Ey Allah'ın Resulü, bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
3: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
0: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra "Devenin yolunu açınız, nereye gideceği ona bildirilmiştir." diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
0: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
5: Neccaroğulları'nın kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
0: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara beni seviyor musunuz diye soruyordu.
5: Çok seviyoruz hem de çok.
0: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
6: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
4: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
7: Çok şükür, sağ salim geldiler. Gün geçti.

0: ve tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
1: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar: ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler: teyze, anne konumundadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi.

0: Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. o beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez, dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin, dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz, dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle, dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. Tevekkül, Allah'a duyulan sonsuz güven. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doymuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. İmran'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, onlar kim ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber, onlar vücutlarını kızgın demirle dağlamayanlar, üfürükçülük yapmayanlar ve Rablerine karşı tevekkül edenlerdir buyurdu. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediğinde ona şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Avf bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah acizliği kınar. Halbuki akıllı olmalısın. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter. O ne güzel vekildir de.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve "Neyi var?" diye sordu. Etrafındakiler "O oruçlu" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir."

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda

da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

0: Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir."
0: İbn Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men gashana feleysa minna.
2: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu.

0: buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i Kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
4: Thank you.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin," buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, "Ya Rab, Ya Rab!" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 327 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ Bu ayet nazil olduğunda, اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarını, yani yakın aşiretini, amcalar, amcazadeler, kuzenler ve benzeri, kendi soyundan yakın akrabalık bağı bulunan kimseleri. Cenab-ı Hak, uyararak, önce onları İslam'a çağırarak, davetine başlamasını emretti. Bu ayeti kerime nazil olunca, Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş'en. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i çağırdı. Fecitema'u, onlar da toplandılar. Fe'amme ve hassa, onlar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem genel olarak onlara seslendi, hem de aralarından bazılarına özel olarak seslendi. Dedi ki, وَقَالَ يَا بَن۪ي عَبْدِشَمْسٍ Ey Abdüşems oğulları! يَا بَن۪ي كَعْبِ اِبْنِ لُؤَيِّنْ Ey Ka'b bin Lu'ay oğulları! اَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ Kendinizi ateşten kurtarın. يَا بَن۪ي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ Ey Murra bin Ka'b oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abdümenaf'in, ey Abdümenaf oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Haşim'in, ey Haşim oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib oğulları, artık kendi dedesine kadar geldi. Böylece artık en yakın halka dedi ki, ey Abdülmuttalip oğulları, enkizu enfusekum minennari, kendinizi ateşten kurtarın. Bu arada beni ifadesi oğullar anlamında olsa da Arapçada eril genel kullanıldığında hem erkekleri hem kadınları içine alır. Söz gelimi ya beni Adem, ey Adem oğulları ifadesinde bütün insanlar vardır, erkeğiyle kadınıyla. Kur'an'da sıkça geçen ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları ifadesi de böyledir.

dikkat etmeli ve batıldan uzaklaşarak, batılı terk ederek, dalaletten çıkarak Hakk'a yönelmelisiniz. İşin gerçeği şu ki, Allah'tan gayrı herhangi bir ilah yahut ilah benzeri herhangi bir şey yoktur. Sadece Allah vardır ve ancak O'na kulluk edilir. Bu anlamda hayatınızı, kulluğunuzu O'nun adına yaşamak üzere çağrıma icabet edin. Atalarınızdan öğrendiğiniz bu çok tanrılı inanışlardan, hurafelerden, putlardan, batıl herhangi bir şeyden vazgeçin. Cinlere tapmaktan, nesnelere tapmaktan, insanlara tapmaktan uzaklaşın. Çünkü bunlar sizi ateşe düçar eder. Kurtarın kendinizi ateşten ve kulluğunuzu ancak ve ancak Allah'a tahsis edin. Cenab-ı Hakk'a özgüleyin. Resulullah'ın mesajı insanlara yönelik olarak başta akrabaları olmak üzere böyledir. Mevcut halde devam ederseniz biz zaten Allah'a kulluk ediyoruz ve biz zaten Allah'ı biliyoruz. Arada bu putlara kulluk edişimiz مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye, yoksa onlara doğrudan kulluk ediyor değiliz ve bu da Allah'ın izniyle oluyor şeklinde aklamaya çalıştıkları her türlü yaklaşımı reddederek sadece ve sadece La ilahe illallah demek üzere kendinizi ateşten kurtarın. Çünkü ancak böyle yaparak cehennemden kurtulabilirsiniz. Yoksa bu çok tanrılı anlayışınıza devam ederseniz Allah Azze ve Celle bu ara tanrılar üzerinden yaşadığınız bu dini hayatınızı kabul etmez. Çünkü sizler müşriksiniz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tertemiz, pak, tevhide çağırdı. Allah'ı birlemeye çağırdı. Bütün peygamberlerin aynı mesajı ve çağrısıyla. Ve bunu yapmak, gerçeği görmek, batıldan uzaklaşmak, batılın bütün çirkinliklerinden, pisliklerinden sıyrılmak üzere harekete geçmeye davet etti. Ve bu her birinin bizatihi kendisinin yapması gereken bir şey. Dolayısıyla gerçeğe tanıklığını ortaya koyup batıldan sıyrılması gerekir. Kişi kendisini cehennemden ancak böyle kurtarabilir. O bakımdan onlara aksiyonel bir tavır ile imana yönelmelerini, gerçeği görmelerini ve böylece ziyandan ve hüsrandan ve azaptan kurtulmalarını salık verdi. Vel asr, innel insane lefi husr. Cenab-ı Hak asra yemin ederek insan kesinlikle ziyandadır. Ancak harekete geçenler, illellezine amen, iman edenler hariç, ve amilus salihati ve salih güzel davranışlara yönelenler hariç. İşte Resulullah şu anda onlara iman etmeyi, harekete geçip batıldan, hurafeden, şirkten çıkmayı salık veriyor. Onları Hakk'a davet ediyor. Bu çağrısının en uzaktan en yakınına kadar herkes için aynı olduğunu, hiç kimsenin bu anlamda imtiyazlı olmadığını iyice belli etmek ve altını çizmek üzere sona doğru Allah'ın Resulü kendi kızı Fatıma'ya da aynı ifadelerle seslendi. Ya Fatimatu, ey Fatıma, enkizi nefseki minen nari. Sen de kendini ateşten kurtar. Fe inni la emliku lekum minallahi şey'a. Çünkü ben Allah'a karşı size herhangi bir yarar sağlayamam. Kızım da olsan, amcam da olsan, yakın akrabalarım da olsanız, siz harekete geçmediğiniz, batıldan uzaklaşıp Hakk'a tutunmadığınız ve üzerinize düşen sorumlulukları yapmadığınız sürece benim size hiçbir yararım olmaz. La emliku lekum minallahi şey'a. Dolayısıyla benim babam peygamber, nasıl olsa o beni kurtarır. O bana bir şekilde

0: iltimas sağlar gibi batıl bir vehmin içerisine düşmeyesin. Ey Fatıma diyerek o kadar insanın arasında doğrudan kendi göz bebeğine, ciğerparesi kızına Allah'ın Resulü böyle seslendi. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla yaklaşımının en çarpıcı örneklerinden biri olsa gerek. Allah'ın Resulü kızı üzerinden bütün ümmete, eğer Cenab-ı Hakk'ın sizi çağırdığı bu imana adım atıp harekete geçip sarılmaz iseniz, Hakk'ı öğrenip belleyip kalbinizi bununla mutmain kılıp iman etmezseniz, sonra da bunun gereğince hayatı Allah adına güzelce yaşamayı gerçekleştirmez iseniz, ben sizin için hiçbir şey yapamam. La emliku lekum minallahi şey'a. Allah'a karşı size hiçbir şeye malik değilim. Yani elimde hiç öyle bir şey yok. Gayra enne lekum rahimen. Aramızda bir rahim bağ var. Se'ebulluha bi belaliha. Ben de bu rahim bağ dolayısıyla size yakınlık göstereceğim. İşte bakın, Allah'ın mesajını önce size anlatıyorum. Neden? Çünkü daha yakınımdasınız. İnsan maddi katkıyı etrafına sunarken nasıl en yakınından başlıyorsa, manevi katkıyı da sunarken, yani bilgiyi, anlatımı, yol göstermeyi, hidayeti sunarken de yine en yakınından başlar. Herkes kendi akrabalarını bu anlamda emri bil maruf ve nehyanil münker ile doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışırsa toplumda boşluk kalmaz. Ama sadece gider başkalarının çocukları ile ilgilenir. Muallimliğimizi, hocalığımızı ötekilere yapar. Mum dibini aydınlatmaz misali. Kendi yakınlarımızı ihmal edersek burada çarpık bir durum var demektir. Allah'ın Resulü peygamberliğini bile insanlara ulaştırırken birinci adımda Cenab-ı Hak tarafından böyle bir komut aldı. Önce akrabalarınla başla. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Dolayısıyla yakın akrabalarını toplayıp önce onları uyardı. Eğer adım atıp imana, hakka ve hidayete yönelmez iseniz kendinizi azaptan kurtaramazsınız. Benim sizinle olan akrabalık bağım, ki ben onu gözeteceğim, سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا, yani onu ıslak tutacağım, kurutmayacağım. İman etseniz de etmeseniz de size iyilik etmeye, bir akrabanız olarak sizi gözetmeye çalışacağım. Fakat bu Allah katında sizi kurtarabileceğim anlamına gelmez. İmam Nevevi'nin bu rivayeti anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek bahsinde vermesi son derece çarpıcıdır. Çünkü çoğu kimse kişinin akrabasına olan sorumluluğunu sadece dünyevi olarak ve hatta özelde iktisadi olarak destek vermek ve yardımlaşmaktan ibaret zannediyor. Halbuki insan akrabasının büyük yolculuğunda, yani dünyadan ahirete doğru ilerleyen yolculuğunda gidişatı kötüye kaydığında böylece ahireti kazanma ihtimali bundan yara aldığında kişi buna karşı duyarlı olmalıdır. Çünkü akrabayı esirgemek sadece dünyada durumu kötüleştiğinde değil, ahirete bakan yüzüyle de durumu kötüleştiğinde ilgilenmeyi gerektirir. O bakımdan emri bil maruf, yani güzel şeyleri salık vermek ve nehyanil münker ve kötülüklerden sakındırmak, en çok esirgediğimiz ve sevdiğimiz akrabalarımız için olmalıdır. Hele hele onları ihmal ederek başkalarına yönelmek, arada boşluk bırakmak demek olur. Ve bundan ötürü Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlu oluruz. Hele hele kişi akrabalarına bir yandan dünyevi planda ilgisini ve alakasını gösterirken, onlara kol kanat gererken ve böylece onların sempatisini kazanmışken, Yanı sıra onlara dini anlamda da güzel katkılar sunabilmeye çalışması, iki güzelliğin bir arada yaşanması gibi olur. Fakat dikkat edilmeli, yapılan yardım ve iyiliklerin mukabilinde adeta başa kakarak, minnet ederek dini hususlar dikte ediliyormuş gibi bir manzara ortaya çıkarılmamalıdır. Çünkü insanların iradesi mahfuzdur, koruma altına alınmıştır, saygındır, hürmetlidir. Kimse kimseye yardım ederek onun iradesini ipotek altına almaya çalışamaz. Bu insanlar açısından incitici ve yaralayıcı olur. Dolayısıyla ne kadar iyilik edersek edelim, o ayrı bu ayrı. Bunu sana hani tavsiye olarak yapıyorum, dilersen yapabilirsin. Sana bazı desteklerim ve katkılarım oldu diye dini anlamda da bu beklentilerimi yerine getirmek zorundasın şeklindeki bir yaklaşım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdirin, nefret ettirmeyin siyasetiyle bağdaşmaz. Biz insanlara iyiliğimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek yapıyoruz. Onun ecri orada saklı. Diğer yandan öğüt vermeyi de ayrı bir olay olarak yine Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuz olarak yapıyoruz. İnsanlar, akrabalarımız dilerlerse değerlendirirler, dilerlerse kendi yollarını yine kendileri çizerler. Sıla-i Rahim bağlamında yapıp ettiklerimiz yani iyiliklerimiz bir baskı aracına dönüştürülmemelidir. Bu bizi sempatik olmaktan çıkarır, itici bir görünüme sokar. O bakımdan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık bağımız ayrı, ben onu zaten gözeteceğim diyor. Yani siz ister çağrıma icabet edin ister etmeyin. Ben onu kesmeyeceğim, koparmayacağım. Gayra enne lekum rahiman, aramızda bir rahim bağ var. Se'ebulluha bibelaliha. Buradaki teşbihe bakar mısınız? Onu ıslak tutacağım. Yani ona sürekli su vereceğim demektir. Çünkü nasıl çiçeğe su verirsiniz? Bir kerelik, iki kerelik değildir. Kurumaması için sürekli su vermeniz gerekir. Akrabalık bağının bu kadar naif ve bu kadar güzel tanımlandığı başka bir ifade bilmiyorum. Dolayısıyla sıla, yani irtibatta kalmanın süreklilik gerektirdiği, tıpkı su verilen toprağın yaş kalabilmesi için belli aralıklarla sulanması şeklinde betimlenmiş. Ben de böyle yapacağım. Se'ebulluha bibelaliha. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç iman etmese dahi müşrik olarak evine gelen annesine, yanılmıyorsam Hazreti Esma'nın ''Ya Resulallah ne yapayım?'' dediğinde annene karşı sıla-i rahmini yap, akrabalık bağını gözet diye ona iyi davranmasını, bir evlat olarak ona elinden geleni yapmasını emretmiştir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde aktarıyor. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu. Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki: Ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı.

Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem Rabbim Allah'tır de sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki
Ensardan Umeyr bin Hümeyr

İmam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince, Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp, şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi? Dedi. Ben de, evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, İstersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebtar ev kâle akta.
0: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Cabir'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
5: Ebu
4: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur: sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat." Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince, adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı. Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler. Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

0: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Bunun üzerine peygamberimiz, Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim? Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Allah'ın Habibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Size davet edene icap edin. Davetini kabul edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her iyilik güzel iş bir sadakadır buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadakayla bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de 8 kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, "Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver," der. Diğeri de, "Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et," der. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç

Thomas, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez, selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهِ لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ.
2: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da İnsanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın, kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin, ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların, zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası, kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Erdemli ve akıllı insan. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah'ın elçisiyle beraberdim. Ensardan bir adam geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verdikten sonra şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber, ahlaken en güzel olandır dedi. Peki müminlerin hangisi daha akıllıdır deyince Allah Resulü, ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapandır. İşte akıllılar bunlardır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin en hayırlılarının güzel ahlak sahibi olanlar olduğunu birçok hadislerinde beyan etmişlerdir. İslam dininin nihai amacının iyi ahlaklı insanlardan oluşan bir dünya kurmak olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah, bu amacın gerçekleşmesi için bütün iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye edip, kötü ve çirkin şeylerden uzak durulmasını istemiş, kötülüklerin sembolü olan şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'a inancımızın ve ona kulluğumuzun meyvesi de güzel ahlaktır. Onun rızası ancak bu hedefe ulaşmakla elde edilir. Bu yüzden bize güzel bir örnek olarak takdim ettiği sevgili elçisini, şüphesiz sen üstün bir ahlak sahibisin diyerek övmüştür. Arkadaşlarının, Allah Resulü insanların ahlaken en güzeliydi ifadeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu tavsifine şahitlik etmektedir. İslam dininin telkin ettiği ahlak ilkeleriyle insanın fıtratında var olan ahlaki duyarlılık aslında birbirinden çok farklı değildir. İnsanı yaratan Allah, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ve hissedebilecek bir vicdan vermiştir. Dış etkenlerle bozulmamış bir fıtrat, örneğin başkalarına zarar vermenin, bencilce davranmanın, yalan söylemenin, hakkı olmayan şeye el uzatmanın kötü, ihtiyacı

ihtiyacı olana yardım etmenin, bütün varlıklara şefkat ve merhametle yaklaşmanın iyi olduğunu bilir. Ancak yine fıtratında var olan olumsuz davranma yeteneği harekete geçtiğinde, iyi olduğunu bildiği şeylerin tam tersini yapma iradesi de onun elindedir. İşte peygamberler, insanların fıtratlarındaki olumlu öze dönmelerini sağlamak ve imtihan dünyasında çeldirici görevini üstlenen şeytanın tuzaklarına karşı onları uyarmak için gönderilmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisine hatırlat, öğüt ver. Çünkü sen ancak hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Onlar üzerine baskı kurucu değilsin buyurmuştur. Kur'an da akıl sahipleri için bir hatırlatma ve öğüttür. Çeşitli sebeplerle fıtratına yabancılaşan ve yaratılış amacından uzaklaşan insan bu hatırlatmaya kulak verir ve öğüt alırsa Allah Resulü'nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak kazanır. Hadis-i şerifin ikinci kısmı ilk kısmıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ahlak sahibi olarak erdemli olmaya hak kazanan mümin, zaten aklını çok iyi kullanmış ve ölümden sonrası için hazırlığını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak ömrünün belirli bir kısmında erdemli bir hayat yaşama fırsatını kullanamayan insan, ölümü ve sonrasını hatırlayıp bir nefs muhasebesi yaptıktan sonra, geçmişi için pişmanlık duyup hayatında yeni bir sayfa açmışsa, gerçekten akıllı davranmış olur. Hatadan dönmenin de bir erdem olduğu gerçeğinden hareketle erdemli bir hayata adım atmış olur. İşte Allah Resulü bu akıllı davranışı sık sık yapanları, yani hayatın çeşitli gaileleri arasında yaratılış amacını unuttuğunu fark ettiği her anda en büyük vaiz olan ölümü hatırlayıp kendine gelerek büyük hesap günü için tedarikini tamamlamaya çalışanları en akıllı müminler olarak nitelendirmiştir. Onun için başka bir hadisinde tüm lezzetleri koparıp atanı, yani ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ölümden daha etkili bir vaiz görmeyen Hazreti Ömer de, vaiz olarak ölüm sana yeterlidir ey Ömer. Kefa bil mevte aleyke vaizen ya Ömer diyerek, az önceki nebevi uyarı doğrultusunda kendi nefsine ölüm gerçeğini hatırlatma gereği duymuştur. Akıllı ve tedbirli insan, bu hayat yolculuğunda hazırlığını, gideceği yerin durumu ve önemine uygun olarak yapan insandır. Cenab-ı Hak, ahiret yurdunun yani ebedi hayatın, dünya hayatından daha hayırlı olduğunu birçok defa hatırlatmıştır. Buna rağmen geçici bir hayat için yaptığımız hazırlık, gösterdiğimiz çaba ve gayretle, ebedi alem için yaptığımız hazırlığın bir mukayesesinde hangisine daha çok önem verdiğimizi anlamamız zor olmayacak. Çoğu zaman daha önemli ve hayırlı olanı ihmal ettiğimiz acı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Halbuki bu fani hayatta her iki alemin hazırlığını dengeli bir şekilde yapma irade ve imkanı bizlere bahşedilmiştir. Yapmamız gereken dünya yolculuğunda bizi menzile götürecek yeterli azığı temin etmek. Ebedi hayat içinse azıkların en hayırlısı olan takva azığını yanımıza almaktır. Takva azığı da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yoğrularak hazırlanabilir. Sevgili Peygamberimiz açıklamaya çalıştığımız hadisiyle akıllı müminin sadece kısa yolculuğu için hazırlık yapmakla yetinen değil, bu yolculuğunda kalacağı ebedi yurdu içinde gerekli hazırlığı yapan kimse olduğunu bildirmiş ve aklını iyi kullanan güzel ahlak sahibi bu insanları müminlerin en faziletlisi saymıştır. Bir bakıma Allah Resulü'nün bu hadisi insanlara tebliğ ettiği şu ilahi uyarının bir açıklaması mahiyetindedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur. Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme," buyurdu. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu dört kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil," cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin," buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu 5 şeydir veya şu 5 şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazanın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir. Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Kullu ma'rufin sadaka.
2: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır, bazen kalkan olur, zarara engel olur, bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. İbn Mesud, İbn Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'elullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

0: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Huzeyfe radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

Vahiy. Haris bin Hişam bir gün Allah Resulüne, "Ya Resulallah, sana vahiy nasıl geliyor?" diye sordu. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bazen zil çan sesi gibi geliyor ki bana en ağır geleni de budur. Uğultu kesildiğinde vahyin bana söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum.

Peygamber Efendimiz uzlete çekildiği Hira mağarasında ilk vahiy tecrübesini yaşadıktan sonra korkudan yüreği titreyerek eve döndü. Korkusu geçince olanları eşi Hazreti Hatice'ye anlattı ve beraber amcasının oğlu Varaka'ya gittiler. Önceki kutsal kitaplara ait bilgi sahibi olan Varaka, gördüğü şeyin Cebrail olduğunu ve kendisine vahiy getirdiğini söyledi. Böylelikle peygamberlik süreci başlayan Allah Resulüne çoğu zaman Cebrail aracılığıyla, bazen de uğultu şeklinde vahiy geliyordu. Cebrail kimi zaman kendi suretinde, kimi zaman sahabeden Dıhye isimli bir zatın şekline bürünerek, kimi zaman da kimsenin tanımadığı bir insan görünümünde vahiy getirmekteydi. Her ne şekilde olursa olsun, kendisine vahiy geldiğinde Allah Resulü farklı bir hale bürünüyor, çevresindekiler onun bu halinden vahiy almakta olduğunu anlıyorlardı. Hazreti Ömer, Resulullah'a vahiy geleceği zaman arı uğultusu gibi bir ses duyulduğunu söylerken, müminlerin annesi Hazreti Ayşe de, son derece soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde Resulullah'ın aşırı derecede terlediğini ifade ediyordu. Nitekim bir gün minberin üzerine oturmuş, çevresindeki Müslümanlarla sohbet ederken, sahabilerden birinin sorduğu soruya cevap vermek istediği sırada kendisine vahiy gelmiş ve vahyin bitmesinin ardından alnından boşanan terleri silerek konuşmasını sürdürmüştür. İşte başta zikrettiğimiz hadiste de bir insana vahiy gelmesinin kişisel bir çalışma ve çabasının ürünü olmadığına işaret edilmektedir. Uğultuya benzetilen şey aslında mahiyeti tam olarak bilinemeyen bir şekilde vahyin gelişidir. Bu da fizik aleme özgü bir yapıya sahip olan Hazreti Peygamber'in metafizik aleme ait nurani varlıklarla irtibata geçmesi anlamını taşımaktadır. Meleğin insan şeklinde gelip konuşmasıysa vahyi getiren aracının beşer düzeyine ve insan dünyasına indirgenmesi anlamına gelmektedir ki vahyi alma şekillerinin Hazreti Peygamber açısından en kolayı budur. Bununla birlikte vahiy almak sevgili elçinin halinde bir farklılık meydana getirirdi. O vahiy geldiği esnada zorlanmaya, unutmamak için dudaklarını kıpırdatmaya başlar, sahabe onun bu halinden vahiy almakta olduğunu anlardı. Ondaki bu hal üzerine Yüce Allah Kıyamet suresindeki "Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma, şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy, sonra onu açıklamak da bize aittir" ayeti nazil olmuştur. Bu ayetle vahyin beşeri öğrenme usullerine tabi olmadığı, insanın hıfz ve kabiliyetine terk edilemeyecek kadar önemli olduğunun belirtimi Hicr suresindeki "Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz" ayetiyle de vahyin zayi olmayacak bir bilgi olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında Peygamberimiz vahyin inme sürecinde her yıl Cebrail'le zaten ezberinde olan ayetleri karşılıklı okuyarak sonrakiler için önemli bir sünnet bırakmıştır ki günümüzde bunun adına mukabele denilmiştir. Cebrail, beşeri öğrenme ve öğretme yöntemlerinden farklı olarak ani ve dolaysız bir şekilde vahyi Allah Resulü'nün kalbine yerleştirmekte, o da insanlara ulaştırmaktadır. Bu bağlamda Peygamberimiz, vahiyle gelen bilginin muhafazası ve gelecek kuşaklara ulaştırılması için her türlü tedbiri almıştır. Bunların ilki, Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah'ın, "Benden

0: derece önemliydi. Bu itibarla Cebrail'in getirdiği ayetlerin sayısı, geliş tarzı ve yoğunluğu günden güne farklılık gösterse de, nazil olan ayetlerde Hazreti Peygamber'in hassas yaklaşımı prensip olarak hiç değişmemiştir. O, inen her ayeti önce okuyor, ardından bizzat kendisinin vahiy katibi olarak görevlendirdiği sahabilerine yazdırıyordu. Ayetler, o günün imkanlarıyla papirüs parçaları, kürek kemikleri ya da hurma dalları gibi mevcut malzemelere kaydedilmiştir. İnsanlığın gelişimi ve kemale ermesi adına son derece önemli olan vahiy, hayatın akışına dahil olmuş, hatta son noktayı koymuştur. Her ne kadar yüce bir makamdan gelmiş olsa da hayatla, insanla iç içedir. Toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın da vahye ihtiyacı odur. Çünkü vahiyle gelen bilgi, insanın kalbini ve ruhunu besler. Mümbit bir toprağın üretkenliği gibi vahiy bilgisi de sürekli yenilenerek insanın ufkunu genişletir, akletmenin yöntemini gösterir. Dolayısıyla Allah'tan gelen bu bilgi ve rehberliği özümseyerek toplumuna katkı sağlayan insanlar verimli topraklar gibidir. Allah'tan gelen bu bilgiyi umursamayanlarsa suyu kabul etmeyen çorak arazi gibidir. Öyleyse biz de hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara faydalı olabilmek adına Hazreti Peygamber'in "Rabbim ilmimi artır" duasını virt edinmeliyiz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir" diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun" buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. husumet

0: güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur." Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Yekul ibnu Adem, mali mali, kal ve hellek yabna Adem, min malike illa ma ekelte fe efneyt, ev lebiste fe ebleyt, ev tesaddakte fe emdayt.
2: Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır.

Hazreti Peygamber Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytülmakdis'e yönelmiş, Müslümanların onların kestiklerini yemelerine ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerine izin vermiştir. Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytülmidras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar. Fırsat buldukları her durumda Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü, Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar, bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden
daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa, onu dinleyin ve ona itaat edin." Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor: "Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür?" dedim. "Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek." dedi. "Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur?" dedim. "Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını." dedi. "Bunları yapamazsam," dedim, "işi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin." dedi. "Ya bu işlerden bazısını yapamazsam?" dedim. "İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İza hemme abdi bi hasene ve lem ya'malha ketebtuha lehu hasene fe in amilaha ketebtuha 10 hasenat ila 700 dı'f ve iza hemme bi seyyi'e ve lem ya'malha lem ektubha aleyh fe in amilaha ketebtuha seyyi'eten vahide.
2: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel, Allah katında makbul değildir. Samimi niyet, en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış, sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurdurur.

0: olduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre, açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescid

ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir buyurur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü bu adam acele etti buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Semüre bin Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca 2 rekat namaz kılardı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını

0: kapısını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun."

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir." buyurdu.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ma ekreme şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
2: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesini çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz, bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Erdemli ve akıllı insan. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah'ın elçisiyle beraberdim. Ensardan bir adam geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber ahlaken en güzel olandır dedi. Peki müminlerin hangisi daha akıllıdır deyince Allah Resulü, ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapandır. İşte akıllılar bunlardır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin en hayırlılarının güzel ahlak sahibi olanlar olduğunu birçok hadislerinde beyan etmişlerdir. İslam dininin nihai amacının iyi ahlaklı insanlardan oluşan bir dünya kurmak olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için bütün iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye edip, kötü ve çirkin şeylerden uzak durulmasını istemiş, kötülüklerin sembolü olan şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'a inancımızın ve ona kulluğumuzun meyvesi de güzel ahlaktır. Onun rızası ancak bu hedefe ulaşmakla elde edilir. Bu yüzden bize güzel bir örnek olarak takdim ettiği sevgili elçisini, "Şüphesiz sen üstün bir ahlak sahibisin" diyerek övmüştür. Arkadaşlarının, "Allah Resulü insanların ahlaken en güzeliydi" ifadeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu tavsifine şahitlik etmektedir. İslam dininin telkin ettiği ahlak ilkeleriyle insanın fıtratında var olan ahlaki duyarlılık aslında birbirinden çok farklı değildir. İnsanı yaratan Allah, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ve hissedebilecek bir vicdan vermiştir. Dış etkenlerle bozulmamış bir fıtrat, örneğin başkalarına zarar vermenin, bencilce davranmanın, yalan söylemenin, hakkı olmayan şeye el uzatmanın kötü, ihtiyacı olana yardım etmenin, bütün varlıklara şefkat ve merhametle yaklaşmanın iyi olduğunu bilir. Ancak yine fıtratında var olan olumsuz davranma yeteneği harekete geçtiğinde, iyi olduğunu bildiği şeylerin tam tersini yapma iradesi de onun elindedir. İşte peygamberler, insanların fıtratlarındaki olumlu öze dönmelerini sağlamak ve imtihan dünyasında çeldirici görevini üstlenen şeytanın tuzaklarına karşı onları uyarmak için gönderilmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisine hatırlat, öğüt ver. Çünkü sen ancak hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Onlar üzerine baskı kurucu değilsin buyurmuştur. Kur'an da akıl sahipleri için bir hatırlatma ve öğüttür. Çeşitli sebeplerle fıtratına yabancılaşan ve yaratılış amacından uzaklaşan insan bu hatırlatmaya kulak verir ve öğüt alırsa Allah Resulü'nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak kazanır. Hadis-i şerifin ikinci kısmı ilk kısmıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ahlak sahibi olarak erdemli olmaya hak kazanan mümin, zaten aklını çok iyi kullanmış ve ölümden sonrası için hazırlığını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak ömrünün belirli bir kısmında erdemli bir hayat yaşama fırsatını kullanamayan insan, ölümü ve sonrasını hatırlayıp bir nefs muhasebesi yaptıktan sonra, geçmişi için pişmanlık duyup hayatında yeni bir sayfa açmışsa, gerçekten akıllı davranmış olur. Hatadan dönmenin de bir erdem olduğu gerçeğinden hareketle erdemli bir hayata adım atmış olur. İşte Allah Resulü bu akıllı davranışı sık sık yapanları, yani hayatın çeşitli gaileleri arasında yaratılış amacını unuttuğunu fark ettiği her anda en büyük vaiz olan ölümü hatırlayıp kendine gelerek büyük hesap günü için tedarikini tamamlamaya çalışanları en akıllı müminler olarak nitelendirmiştir. Onun için başka bir hadisinde tüm lezzetleri koparıp atanı, yani ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ölümden daha etkili bir vaiz görmeyen Hazreti Ömer de, "Vaiz olarak ölüm sana yeterlidir ey Ömer. Kefa bil mevti aleyke vaizen ya Ömer" diyerek, az önceki nebevi uyarı doğrultusunda kendi nefsine ölüm gerçeğini hatırlatma gereği duymuştur. Akıllı ve tedbirli insan, bu hayat yolculuğunda hazırlığını, gideceği yerin durumu ve önemine uygun olarak yapan insandır. Cenab-ı Hak, ahiret yurdunun yani ebedi hayatın, dünya hayatından daha hayırlı olduğunu birçok defa hatırlatmıştır. Buna rağmen, geçici bir hayat için yaptığımız hazırlık, gösterdiğimiz çaba ve gayretle, ebedi alem için yaptığımız hazırlığın bir mukayesesinde hangisine daha çok önem verdiğimizi anlamamız zor olmayacak. Çoğu zaman daha önemli ve hayırlı olanı ihmal ettiğimiz acı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Halbuki bu fani hayatta her iki alemin hazırlığını dengeli bir şekilde yapma irade ve imkanı bizlere bahşedilmiştir. Yapmamız gereken dünya yolculuğunda bizi menzile götürecek yeterli azığı temin etmek. Ebedi hayat içinse azıkların en hayırlısı olan takva azığını yanımıza almaktır. Takva azığı da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yoğrularak hazırlanabilir. Sevgili Peygamberimiz açıklamaya çalıştığımız

hadisiyle akıllı müminin sadece kısa yolculuğu için hazırlık yapmakla yetinen değil, bu yolculuğunda kalacağı ebedi yurdu içinde gerekli hazırlığı yapan kimse olduğunu bildirmiş ve aklını iyi kullanan güzel ahlak sahibi bu insanları müminlerin en faziletlisi saymıştır. Bir bakıma Allah Resulü'nün bu hadisi insanlara tebliğ ettiği şu ilahi uyarının bir açıklaması mahiyetindedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini

mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan 3 gün," dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma."

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu kamu çağrı. Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt.

geldi. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Erdemli ve akıllı insan. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah'ın elçisiyle beraberdim. Ensardan bir adam geldi. Nebi

güzel ahlak sahibi olanlar olduğunu birçok hadislerinde beyan etmişlerdir. İslam dininin nihai amacının iyi ahlaklı insanlardan oluşan bir dünya kurmak olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için bütün iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye edip, kötü ve çirkin şeylerden uzak durulmasını istemiş, kötülüklerin sembolü olan şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'a inancımızın ve ona kulluğumuzun meyvesi de güzel ahlaktır. Onun rızası ancak bu hedefe ulaşmakla elde edilir. Bu yüzden bize güzel bir örnek olarak takdim ettiği sevgili elçisini, "Şüphesiz sen üstün bir ahlak sahibisin" diyerek övmüştür. Arkadaşlarının, "Allah Resulü insanların ahlaken en güzeliydi" ifadeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu tavsifine şahitlik etmektedir. İslam dininin telkin ettiği ahlak ilkeleriyle insanın fıtratında var olan ahlaki duyarlılık aslında birbirinden çok farklı değildir. İnsanı yaratan Allah, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ve hissedebilecek bir vicdan vermiştir. Dış etkenlerle bozulmamış bir fıtrat, örneğin başkalarına zarar vermenin, bencilce davranmanın, yalan söylemenin, hakkı olmayan şeye el uzatmanın kötü, ihtiyacı olana yardım etmenin, bütün varlıklara şefkat ve merhametle yaklaşmanın iyi olduğunu bilir. Ancak yine fıtratında var olan olumsuz davranma yeteneği harekete geçtiğinde, iyi olduğunu bildiği şeylerin tam tersini yapma iradesi de onun elindedir. İşte peygamberler, insanların fıtratlarındaki olumlu öze dönmelerini sağlamak ve imtihan dünyasında çeldirici görevini üstlenen şeytanın tuzaklarına karşı onları uyarmak için gönderilmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisine hatırlat, öğüt ver. Çünkü sen ancak hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Onlar üzerine baskı kurucu değilsin buyurmuştur. Kur'an da akıl sahipleri için bir hatırlatma ve öğüttür. Çeşitli sebeplerle fıtratına yabancılaşan ve yaratılış amacından uzaklaşan insan bu hatırlatmaya kulak verir ve öğüt alırsa Allah Resulü'nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak kazanır. Hadis-i şerifin ikinci kısmı ilk kısmıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ahlak sahibi olarak erdemli olmaya hak kazanan mümin, zaten aklını çok iyi kullanmış ve ölümden sonrası için hazırlığını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak ömrünün belirli bir kısmında erdemli bir hayat yaşama fırsatını kullanamayan insan, ölümü ve sonrasını hatırlayıp bir nefs muhasebesi yaptıktan sonra, geçmişi için pişmanlık duyup hayatında yeni bir sayfa açmışsa, gerçekten akıllı davranmış olur. Hatadan dönmenin de bir erdem olduğu gerçeğinden hareketle erdemli bir hayata adım atmış olur. İşte Allah Resulü bu akıllı davranışı sık sık yapanları, yani hayatın çeşitli gaileleri arasında yaratılış amacını unuttuğunu fark ettiği her anda en büyük vaiz olan ölümü hatırlayıp kendine gelerek büyük hesap günü için tedarikini tamamlamaya çalışanları en akıllı müminler olarak nitelendirmiştir. Onun için başka bir hadisinde tüm lezzetleri koparıp atanı, yani ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ölümden daha etkili bir vaiz görmeyen Hazreti Ömer de, "Vaiz olarak ölüm sana yeterlidir ey Ömer. Kefa bil mevti aleyke vaizen ya Ömer" diyerek, az önceki nebevi uyarı doğrultusunda kendi nefsine ölüm gerçeğini hatırlatma gereği duymuştur. Akıllı ve tedbirli insan, bu hayat yolculuğunda hazırlığını, gideceği yerin durumu ve önemine uygun olarak yapan insandır. Cenab-ı Hak, ahiret yurdunun yani ebedi hayatın, dünya hayatından daha hayırlı olduğunu birçok defa hatırlatmıştır. Buna rağmen, geçici bir hayat için yaptığımız hazırlık, gösterdiğimiz çaba ve gayretle, ebedi alem için yaptığımız hazırlığın bir mukayesesinde hangisine daha çok önem verdiğimizi anlamamız zor olmayacak. Çoğu zaman daha önemli ve hayırlı olanı ihmal ettiğimiz acı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Halbuki bu fani hayatta

0: Her iki alemin hazırlığını dengeli bir şekilde yapma irade ve imkanı bizlere bahşedilmiştir. Yapmamız gereken, dünya yolculuğunda bizi menzile götürecek yeterli azığı temin etmek. Ebedi hayat içinse azıkların en hayırlısı olan takva azığını yanımıza almaktır. Takva azığı da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yoğrularak hazırlanabilir. Sevgili Peygamberimiz açıklamaya çalıştığımız hadisiyle, akıllı müminin sadece kısa yolculuğu için hazırlık yapmakla yetinen değil, bu yolculuğunda kalacağı ebedi yurdu içinde gerekli hazırlığı yapan kimse olduğunu bildirmiş ve aklını iyi kullanan güzel ahlak sahibi bu insanları müminlerin en faziletlisi saymıştır. Bir bakıma Allah Resulü'nün bu hadisi insanlara tebliğ ettiği şu ilahi uyarının bir açıklaması mahiyetindedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine

verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di" denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: الله رسولü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
2: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım? Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
5: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
6: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
3: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
5: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.
0: 30. bölüm.
5: Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke vadisinde insanlara şöyle seslendi.
7: Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin. Emanetini kendine teslim edeceğim.
5: Bu iş için 3 gün Mekke'de kalan Hazreti Ali emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti.
3: Ya Resulallah, Ali geldi.
5: Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd etti ve yanına gelmesini istedi.
3: Ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmış, yürümeye takati yok.
5: Bunun üzerine peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti.

0: Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti. O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
1: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malının mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
0: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi: Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
3: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
2: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
0: Cuma günü güneş yükselince peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccar oğullarının yiğitleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular:
4: Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?
0: Peygamberimiz, sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar, dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Kabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz, Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı? Diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiülevvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
5: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
6: Resulullah geldi!
7: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
9: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş! Hamdolsun Resulullah geldi!
10: Ey evsiler! Resulullah geldi!
11: Resulullah geldi!
12: Allah Resulü geldi!
9: Resulullah gelmiş!
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. Kimisi şiirler okurken, kimileri defler çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı.

0: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
1: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin. Bize buyurun ey
2: Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
3: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
0: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra "Devenin yolunu açınız, nereye gideceği ona bildirilmiştir." diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
0: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
5: Neccaroğulları'nın kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
0: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara "Beni seviyor musunuz?" diye soruyordu.
5: Çok seviyoruz, hem de çok.
0: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında "Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum." diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
6: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
4: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
7: Çok şükür, sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun.
8: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun.
0: Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin." İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce, "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin." buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı." denilmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider." buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür." diye cevap verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, 1/3'ünü ibadetle, 1/6'ını ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
0: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir. Kırk hadiste

0: iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

0: Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
11: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin

Sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım," buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa, en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz, buyurdu.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tüken.

elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir dediler. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Ala kulli muslimin sadaka.
2: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.

0: Fikir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca, Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse, namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
4: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış

satış yapması. Bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması. Din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır, derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana

nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir yönetici ve komutan olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber hayatının ilk evrelerinden itibaren bazı yönetsel işlerin içinde yer aldı. Bunların en önemlisi büyük ticaret kervanlarının yönetimiydi. Çünkü yaşadığı dönemin şartlarında çok sayıda insan ve hayvandan oluşan bir ticaret kervanını belirlenen yerlere sağ salim götürüp getirmek, üstelik karlı alışverişler yaptırarak tekrar şehrine ulaştırmak büyük bir başarı kabul edilirdi. Hazreti Peygamber, peygamber olarak görevlendirilişinden sonra ise sayısı hızla artan bir kitleyi yönlendirmek durumunda kaldı. Medine'ye hicret süreci ve sonrası ise tam bir yönetim dehası gerektiriyordu. Bütün bu gelişmelerde arkadaşlarıyla görüş alışverişini ihmal etmedi. İlerleyen süreçte Medine'deki çok yapılı toplumsal hayat karşısında kendisine inanıp güvenen Müslümanların sorumluluğunu hep omuzlarında hissetmesi, onu daima bir şeyleri organize etmeye, her yeni süreci yönetmeye zorladı. Mekke müşrikleriyle yapılan askeri mücadele, Medine'deki Yahudi kabileleriyle olan olumsuz ilişkiler, onun şehrindeki rolünü zaman içerisinde değiştirdi. Onu yeni oluşan siyasi ve askeri bir oluşumun adeta lideri yaptı. Allah tarafından kendisine vahyedilen buyrukları insanlara tebliğ etmekle görevlendirilen Hazreti Peygamber, kimi zaman Rabbinin emirleri doğrultusunda içerisinde bulunduğu tüm şartları yönetmek durumunda kaldı. Kabilelerle yapılan anlaşmalar, ittifaklar, mecbur kaldığı savaşlar onun konumunu bir devlet başkanı durumuna da getirdi. Neticede kovulduğu vatanı Mekke şehrine bir peygamber olmanın yanı sıra bir devlet başkanı, bir ordu komutanı olarak döndü. Üstelik bu arada büyük devletlerin yöneticilerine hem peygamber hem de devlet başkanı sıfatıyla İslam'a davet mektupları gönderdi. Gerekmesi halinde onlarla savaşa kalkıştı. Üzerlerine ordu gönderdi. Bütün bunları yaparken Allah'tan vahiy alan bir peygamber olduğu halde müminlerle istişare etmeyi hiç ihmal etmedi. Müslümanlardan kendisini ayrı tutmadı, onlardan kopuk yaşamadı. Onlarla aynı imkanları paylaştı. Adalet önünde soy, mevki, makam, mal, mülk gibi dünyalıkları gözetmedi. Hakkın yerini bulması için doğrulukla hükmetti. Hayatı onun bu yönlerini doğrulayan pek çok örnekle geçti. Elde ettiği güçle bir kral veya hükümdar edasına bürünmesi mümkünken asla böyle bir yola meyletmedi. Tayin ettiği yöneticilere de işlerini hep istişareyle ve adaletle yapmalarını emretti. Onların seçimlerinde engelli olup olmamalarına bakmaksızın yapacakları işe ehil ve yetkin olmalarını gözetti. Bu konuda görme engelli Abdullah İbni Ümmü Mektum'u genç Mus'ab bin Umeyr ile Medineli Müslümanlara öğretmen olarak göndererek Medine döneminde ise onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebi'ye müezzin olarak atayarak hatta Medine dışına çıktığı uzun yolculuklarda defalarca kendi yerine vekil bırakarak insanlığa çağlar ötesi bir mesaj verdi. Bir peygamber olarak Hazreti Muhammed. Hazreti Peygamber Allah'ın kulları arasından seçtiği bir elçi ve uyarıcıydı. Bir peygamber olarak tebliğ göreviyle yükümlüydü. Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirir, kendisi de vahyin bildirdiği şekilde hayatını sürdürürdü. Bu yönüyle bütün insanlık için en güzel örnektir. Ümmetini hep iyiye ve doğruya davet etmiştir. O aynı zamanda bir uyarıcıdır. Allah'a itaat ettiği gibi elçisine de itaat etmek her Müslümanın üzerine bir borçtur. Hazreti Peygamber bir rehber, bir yol göstericidir. Bütün bu görevlerini insanların bireysel özelliklerine dikkat ederek onları kırıp incitmeden yerine getirmiş, Allah'ın buyruklarını hep sabırla anlatmıştır. Karşılaştığı güçlüklerden yılmamış, davasına hep sadık kalmıştır. Hira mağarasında ilk vahyi aldığı günden son nefesine kadar sürdürdüğü hayatı ve geride bıraktığı sünnetiyle alemlere rahmettir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkin hakkah. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve İnsanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, İnanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de

sonra ondan daha hayırlısını görürsem, yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete veb'asu makamen mahmudenillezi ve'atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğüm atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir," buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz. Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitab-ül Libas ya da Kitab-ül Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına nalen adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimiz

0: Kendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hücre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.

0: bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince, Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek, ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekke'li müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hazreti Peygamber Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytülmakdis'e yönelmiş, Müslümanların onların kestiklerini yemelerine ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerine izin vermiştir. Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytülmidras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar. Fırsat buldukları her durumda Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
1: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: yakın akrabalarını uyar ayeti celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi: ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in toplum kesimleriyle olan örnek ilişkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda bir önceki sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmek ve Peygamber Efendimizin şiddete karşı tavrını ele almak istiyoruz. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz toplumu zor kullanarak ıslah etmeye çalışan bir ıslahatçı değildi. İnsanlar için bir sıfat olarak kullanıldığında başkasına hak tanımayan, zorba ve zor kullanarak halkı ıslah eden gibi anlamlara gelen cebbar sıfatıyla muttasıf olmadığını hem kendisi ifade etmiş hem de sahabe efendilerimiz bunu dile getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda sen onlar üzerinde bir zorba değilsin buyurulmakta, kendisi de çeşitli vesilelerle Allah beni cömert bir kul kıldı, zorba ve zalim kılmadı buyurmaktadır. Hazreti Peygamber her daim Müslümanlara yönelik terörü ve saldırıyı henüz hazırlık safhasındayken önceden tespit ederek küçük çaplı bir müdahaleyle önleme yoluna gitmiş, en azılı düşmanı bile olsa işkence yapmamış ve kendisine bu yolda yapılan teklifleri kesin bir dille ve prensip haline gelecek sözleriyle reddetmiştir. Bedir Savaşı'nda esir alınanlar arasında Kureyş'in hatiplerinden Süheyl bin Amr da bulunuyordu. Süheyl bacağından bir okla vurulmuş, yaralı halde kaçmaya teşebbüs etmiş fakat yakalanmıştı. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, onun ön dişlerini sökeyim de bir daha senin aleyhinde konuşmaya kalkmasın." dediğinde Peygamberimiz buna razı olmamış ve "Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Allah da beni peygamber olduğum halde aynı azaba uğratır." şeklinde cevap verdi ve devam etti. "Onun senin beğeneceğin bir davranışta bulunması da umulur." Süheyl bin Amr, Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan ridde hareketleri meydana geldiği sırada Mekke halkı irtidat etmekle birlikte şehirde ciddi bir iç karışıklık baş göstermişti. Öyle ki Mekke valisi Attab bin Esid bile korkup saklanmıştı. Bu sırada hatip kişiliğiyle bilinen Süheyl bin Amr'ın yaptığı etkili olayları yatıştırmış, daha fazla büyümesini önlemişti. Süheyl'in başarısı kulağına gittiğinde Hazreti Ömer, onun hakkında Hazreti Peygamber'in kendisine söylediği "onun senin beğeneceğin bir davranışta bulunması da umulur" sözlerini hatırlar ve "Ben bir daha şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" demekten kendini alamamıştı. Hazreti Peygamber'in Süheyl'e karşı bu davranışı, ona karşı yapılacak bir işkenceye müsaade etmemesinin yanında esirlere iyi muamelede bulunması, düşmanını bile İslam'a kazanmayı ve yeri geldiğinde ondan istifade etmeyi hedeflemesi gibi ömrü boyunca sürdürdüğü politikanın çok güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Peygamberimiz kendisine duyulan güveni istismar eden ve bu istismarı cinayet işleyecek derecede kötüye kullanan, terör estiren, hainlik yaparak Müslümanların malına ve canına kıyan şahıslara müstahak oldukları cezayı elbette ki uygulamıştır. Ureyne kabilesine mensup kişilere verdiği cezayı buna örnek gösterebiliriz. Olay şöyle gelişir. Bakımsızlıktan zayıf ve hasta olan 8 kişi Medine'ye gelerek İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirirler. Bu şahıslar daha sonra da kendilerine Medine'nin havasının iyi gelmediğini, hastalandıklarını, kendilerinin süt içmeye alışkın olduklarını belirterek Hazreti Peygamber'den kendilerine süt temin edilmesini isterler. Peygamberimiz onları şehrin dışındaki bir otlakta yayılan develerin bulunduğu yere gönderir. Bu kimseler burada bir müddet kalır, sütle beslenirler ve sağlıklarına da kavuşurlar. Ne var ki bu nankör adamlar bir sabah kendilerine ait olmayan develeri alıp götürmeye kalkışırlar. Kendilerine engel olmak isteyen develerden sorumlu kimse olan Yesar'ı da ellerini ve ayaklarını kestikten sonra diline ve gözlerine diken batırarak işkenceyle öldürürler. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği Kürz bin Cabir'in komutasındaki 20 kişilik bir süvari birliği bu hainleri yakalar ve Medine'ye getirir. Peygamberimiz onlara kısas uygular ve cezalarını bu şekilde verir. Değerli dinleyicilerimiz, şiddet elindeki gücü haksız yere kullanarak vurma, dövme, hatta öldürme gibi fiziki olabileceği gibi hakaret etmek, küçümsemek, tehdit etmek, kişinin onurunu kırmak, huzurunu kaçırmak gibi psikolojik, tecavüz ve ırza geçmek gibi cinsel içerikli de olabilir. Bütün bunlar şiddet kavramının içerisinde yer alır ve dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü insan şiddeti değil, her türlü saygı, izzet ve hizmeti hak etmektedir. İnsanın insana yaptığı her türlü zulüm kötüdür. Şayet bu zulüm kendi yakınlarınızdan, güvendiğiniz, dayandığınız taraftan geliyorsa bu daha kötüdür. Affı ve telafisi yoktur. Bu durum vücudunuzdan daha çok gönül dünyanızda onulmaz izler bırakır. Ne var ki var olduğu günden bu yana nice nice iyiliklere ve faziletlere sahne olduğu gibi aklın hayalini almadığı şiddete, zulme de şahit olduğu ihtiyar dünyamız. Hazreti İbrahim'in ateşe atılarak yakılmak istenmesi, İsrailoğullarının erkek çocuklarının firavunlar tarafından öldürülüp kız çocuklarının sağ bırakılması ve Ashabül Uhdud diye tabir edilen kimselerin İnanan insanları dinlerinden vazgeçmeleri için ateş dolu çukurlarda diri diri yakmaları, insanoğlunun şiddeti hangi boyutlara kadar vardırabileceğini gözler önüne sermektedir. İslamiyet'in ilk yıllarında Allah Resulü ve ona iman eden kimseler inançlarından vazgeçmeleri için Mekkeli müşrikler tarafından her türlü eziyet ve işkenceye maruz bırakıldı. Özellikle zayıf, kimsesiz ve fakirler işkence görmekte ve ezilmekteydi. Bu gariban kimseler demir zırhlar takılarak kızgın kumlara yatırıldı. Hazreti Bilal çocukların ellerine verilerek Mekke sokaklarında gezdirildi. Yasir ailesine türlü türlü eziyetler yapılarak şehit edildi. Niceleri günlerce aç susuz bırakıldı. Bedenlerine kor ateşler bağlanıp sopalarla dövüldü. Müslümanları boykot etmiş, toplumdan tecrit etmişlerdi bir zamanlar. Onları aç ve susuz bırakmış, diğer insanlarla görüşmelerine, hatta evlenmelerine engel olarak hicrete ve göçe mecbur bırakmışlardı onları. 13 yıllık Mekke döneminde her türlü zulüm ve işkence altında inim inim inleyen Müslümanlara Hazreti Peygamber onların şikayetleri karşısında asla şiddete şiddetle değil sabır ve metanetle karşılık verilmesini tavsiye etmesi yol haritası bağlamında bize ışık tutmaktadır. Şayet rahmet peygamberi o günlerde şiddete şiddetle cevap vermek isteseydi, etrafındaki ezilmiş gençler bir gecede Mekke'nin altını üstüne getirebilirlerdi. Allah Resulü, insanlara şiddet uygulamak bir yana, herkese şefkatli ve merhametli davranmıştı. Düşmanla karşılaşıldığında dahi, önce onlarla anlaşma yollarının aranmasını isteyen Hazreti Peygamber, anlaşma sağlanamayıp savaş çıktığındaysa savaşan askerler dışında kalan kadın, çocuk ve din adamları gibi sivillere müdahale edilmemesini emrederek savaşı dar alanda tutmayı hedeflemiş, O dönemde yaygın olarak yapılan savaşta öldürülenlere musle yapılmasını, yani organlarının kesilmesini de yasaklamış, Müslümanların hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına müsaade etmemiştir. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz döneminde yaşanmış konumuzla ilgili şu hadiseyi de anlatmak yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ensardan Ebu Mes'ud el-Bedri bir gün bir adamı elindeki kırbacıyla acımasızca dövüyordu. Oysa kimsenin böyle bir hakkı olamazdı. İnsan vücudu ve onuru dokunulmazdı, incitilemezdi. Gücü elinde bulunduran bunu haksız yere asla kullanamazdı. Ancak birçok güç sahibi gibi onun da bunu düşünecek hali yoktu. O zulmüne devam ederken arkasından biri, "Bilmiş ol ey Ebu Mes'ud," diye seslendi ona. Oysa o sahip olduğu gücün etkisiyle hayatımızda sıkça şahit olabileceğimiz gibi adeta bir güç zehirlenmesi yaşıyordu o anda. Kimseyi duyacak, görecek ve hatta dinleyecek hali yoktu. Öyle ki kendisine seslenenin Allah Resulü olduğunu bile fark edemiyordu. Arkasındaki kişi kendisine doğru yaklaşıyor ve ısrarla "Bilmiş ol ey Ebu Mes'ud," şeklinde uyarmaya devam ediyordu. Ebu Mes'ud zaman geçip arkasına dönüp baktığında kendisine seslenenin Allah Resulü olduğunu fark edince mahcup bir şekilde elindeki kırbacı bırakıverdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Bilmiş ol ey Ebu Mes'ud, Allah'ın senin üzerindeki gücü senin o adam üzerindeki gücünden daha fazladır," buyurdu. Değerli dostlar, İslam adından da anlaşılacağı üzere selamdır, selamettir, barış ve esenlik dinidir. Öldürmeyi değil yaşatmayı, şiddeti değil şefkati esas alır. Bundan dolayıdır ki cahiliye döneminde kendilerinden utandıkları için kızlarını diri diri toprağa gömen kimseler Müslüman olduktan sonra karıncayı dahi incitmekten sakınır hale gelmişlerdi. İşte bu sebeple diyoruz ki huzurlu bir toplum, hiddetsiz, şiddetsiz, sevgi ve saygının egemen olduğu bir dünya ancak rahmet peygamberinin Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir anlayışının fertlerden başlayarak bütün bir toplumda yaygınlık kazanmasıyla mümkündür. Gaşiye suresi 23. ayetinde de bildirildiği üzere asla bir zorba olmayan, bilakis çok merhametli bir kişiliğe sahip olan Peygamber Efendimiz, ibadetler dahil her konuda şiddet ve aşırılıktan uzak durmuştur. Onun ibadetler konusunda aşırılıktan men etmesine de şu hadise çok güzel bir örnektir. Peygamber Efendimiz zamanında ibadete çok düşkün üç sahabi, Allah Resulü'nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine gitmişlerdi. Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evinde Rabbine kulluğunu nasıl eda ettiğini merak ediyor, bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorlardı. Peygamberimizin ibadet düzeni hakkında edindikleri bilgiler sonrası Hazreti Peygamber'in yaptıklarının kendilerine az geleceğini düşündüler ve "Biz nerede, Hazreti Peygamber nerede? Çünkü Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." diyerek Hazreti Peygamber'in yaptığı ibadetten çok daha fazlasını yapmaya karar verdiler. İçlerinden biri, "Ben bundan sonra geceleri daima namaz kılacağım," dedi. Diğeri, "Ben her gün oruç tutacağım, oruçsuz günüm geçmeyecek," derken üçüncüsü de,

0: işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın." Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı." Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya

ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, "Öyleyse biz çok dua ederiz," dedi. Peygamberimiz de, "Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur," buyurdu. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel," buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi. Bir gün Hazreti Peygamber, Amr bin As'a haber gönderip, savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup, çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerine peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab, Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya, ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez, selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir

Gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tahqiranna minel ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey, öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Meşrukun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh. Fahri Alem Efendimiz hicret yolculuğuna çıkınca bunu haber alan Medineli Müslümanlar büyük bir hasretle onun yolunu gözlemeye başlamışlardı. Nihayetinde Resulullah kutlu şehir Medine'yi teşrif edince bütün Müslümanlar onu kendi evlerinde misafir etme arzusundaydı. Ancak bu şeref hicretten 2 yıl kadar önce eşi Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olan ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer alan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd bin Küleyb el-Ensari'ye nasip olacaktı. 2 katlı evinin 1. katını Hazreti Peygamber'e tahsis eden büyük sahabi yaşadıklarını şöyle anlatır. Resul-i Ekrem evimizin alt katına yerleşmişti. Ben de üst kattaki odadaydım. Bir gün yukarıdan yere bir miktar su dökülmüştü. Suyun tavandan sızarak Resulullah'ın üzerine gelmemesi için suyu bir bez parçasıyla kurutmaya çalıştık. Akabinde Resulullah'ın yanına inip dedim ki, ''Ya Resulallah, senin bulunduğun bir yerin üstünde bulunmak bize yakışmaz. Yukarıdaki odayı teşrif etmez misiniz?'' Resulullah o günden sonra üst kata çıktı. Efendimiz'i yaklaşık 7 ay evinde misafir etme bahtiyarlığına kavuşan Halid bin Zeyd bin Küleyb, bu nedenle kaynaklarda Mihmandar-ı Nebi lakabıyla anılacaktır. Ebu Eyyub'le muhterem eşleri Ümmü Eyyub, Resulullah'ı evlerinde misafir ederlerken onun yemeğini hazırlar, Efendimizin hangi yemekten hoşlanıp hoşlanmadığını ikram edilen yemeğe gösterdiği ilgisinden anlarlardı. Bir gün içerisinde soğan sarımsak bulunan bir yemeği Hazreti Peygamber'in yememiş olması hususundaki merakını Efendimizin ''Onu yiyemedim çünkü bu yemekte soğan sarımsak bulunmaktaydı. Fakat sizin onu yemenizde bir sakınca yoktur.'' ifadeleriyle gidermesi üzerine Ebu Eyyub da ''Ya Resulallah, sizin hoşlanmadığınız şeyden biz de hoşlanmayız.'' şeklinde karşılık vermiş, kutlu misafirine bağlılığını ifade etmişti.

Onun evi Medine'de İslamiyet'in öğretildiği ilk okul olur sahabe-i kiram için. Öyle ki onun Hazreti Peygamber'e ve ashabına hizmet edebilme şerefini elde etmesi nedeniyle sahabede ona ikram etme arzusunu taşır Resulullah'ın ardından. Nitekim Basra valisi Abdullah bin Abbas, Basra'ya gelen Ebu Eyyub'a, "Senin vaktiyle Hazreti Peygamber'e yaptığın gibi ben de bugün sana hizmet etmek istiyorum" diyerek kendi evini ona bırakmıştır bu arzusunun bir yansıması olarak. Medine'de Hazreti Peygamber tarafından her bir muhacir ensarla kardeş olarak ilan edilirken, Musab bin Umeyr'e kardeş olarak seçilendir o. Resulullah'la Akabe biatı, Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere pek çok önemli zaman dilimlerinde beraber olandır o. Vahiy katiplerinden olması nedeniyle Hazreti Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kitabetine hizmet edendir o. Hayber seferinden dönülürken Resulullah'ın çadırının çevresinde kendi tercihiyle bütün gece nöbet tutan ve Hazreti Peygamber'in "Allah'ım beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyub'u koru" şeklindeki duasına muhatap olandır o. Hazreti Ebu Bekir dönemindeki seferlere ve Hazreti Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin, Mısır, Kıbrıs seferlerine katılandır. Hazreti Osman döneminde Medine'de halifelik makamını temsilen imamlık yapan, Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde onun yerine Medine'de vekil olarak kalandır o. "Kendi ellerinizle kendinize tehlikeye atmayınız" mealindeki ayette yer alan tehlikeyi, imkan bulmalarına rağmen Müslümanların sefere katılmaması ve kendi dünyevi işleriyle meşgul olması şeklinde açıklaması nedeniyle yaşının ilerlediği dönemlerde dahi seferlere katılmaktan geri durmayan, sefere katılmadığı bir yılı içinse pişman olduğunu ifade edendir o. Nitekim Ebu Eyyub el-Ensari'nin katıldığı seferlerin sonuncusuysa Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olur. Hicretin 52. yılında İstanbul'da bu kuşatma esnasında ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini ve o yerde gömülmesini vasiyet ederek emaneti Hakk'a teslim eder. Resulullah'a bağlılığıyla bütün müminlere örnek olan Ebu Eyyub el-Ensari, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından pek çok hadisi şerifi öğrenmemize de vesile olmuştur. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin asli sorumluluklarını inşa eder gönül dünyamızda. Müslüman kişinin kardeşi üzerinde yerine getirmesi gereken 6 hakkı vardır. Bunlardan birini yapmadığı zaman 6 hakkından birini yerine getirmemiş olur. Ona rastladığında selam vermesi, yemeğe çağırdığı zaman davetine katılması, aksırdığı zaman ona dua etmesi, hastalandığı zaman onu ziyaret etmesi, öldüğü zaman cenazesine katılması, kendisinden nasihat ve yol göstermesini istediği zaman ona yol göstermesi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demişti.

0: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Zamanın ötesinden az sonra.
9: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti. Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır. Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, Allah'ım bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Her gün binbir telaşla başlıyor hayat. Kimimiz geç kalmamak için koşuyor, kimimiz yetişmesi gereken işlerin peşinde. Hayat aceleyle geçiyor yanımızdan. Kalabalık caddeler, gürültülü sokaklar. Görmeden geçiyoruz nice yüzü, nice hikayeyi. Oysa her yüzün ardında bir öykü var. Kimisi sevinçle, kimisi sessizlikle yazılmış. Bugün şehrin sokaklarında, kalabalığın içinde dolaşın. Yalnız gözleri arayın. Sessizce bakan, konuşmadan anlatan gözleri. Kimi babasız, kimi annesiz, kimi adaletsizliğin gölgesinde büyüyor. Kimini savaş almış, kimini hayatın yorgunluğu. Ne yazık ki bugün kalabalık şehirlerin arasında kaybolan sessiz feryatlar var. Ve biz bütün bu sessiz hikayelerin arasından geçiyoruz. Fark etmeden, duymadan, dokunmadan. Peki ne yapmak lazım? Onun cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed'te. Haydi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Yüreklerin yumuşadığı, merhametin yeryüzünde yankı bulduğu çağa gidelim. Asr-ı Saadet'e, yani rahmetin çağına. Şimdi sustu şehrin gürültüsü. Hadi kapatalım gözlerimizi. Adım adım yürüyelim asırlar öncesine. Uhud'un kızıl topraklarına dönüyoruz şimdi. Dağın gölgesi uzun. Rüzgarın sesi kederli. Toprak şehitlerin kanıyla ıslanmış. Bir yanda Hazreti Mus'ab'ın sancağı sessizce düşüyor. Bir yanda Hazreti Hamza'nın kokusu hala havada. Ve o gün Uhud'un eteğinde bir çocuk var. Adı Beşir. Küçük, ürkek gözlerinde korku. Babası akrabe, Uhud'da şehit düşmüş. Beşir koşarak geldi Allah Resulü'nün yanına. Nefes nefese. Ya Resulallah, babama ne oldu? Gözleri yaşla doldu alemlerin sultanının. Baban şehit oldu yavrum. Allah ona rahmet etsin. Küçük Beşir gözyaşlarını tutamıyordu. O ağlarken Uhud'un rüzgarı bile sessizleşti. Rahmet elçisi diz çökerek mübarek elleriyle küçük Beşir'in yanaklarını sildi. Gel Beşir, ben senin baban olayım. Ayşe senin annen olsun, istemez misin? Beşir başını kaldırdı. Evet, isterim ya Resulallah, dedi. O an Beşir'in yalnızlığını, o yalnızlığı en iyi bilen peygamberin şefkati sardı. Bir başka gün Medine sokakları sessizdi. Hüzün rüzgarla birlikte evlerin arasına sinmişti. Çünkü Mu'te'den haber gelmişti. Cafer bin Ebi Talip şehit düşmüştü. 3 gün boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye dokunmadı. Ocağına ateş düşen aileye zaman tanıdı. Sonra bir sabah merhamet dolu adımlarla Cafer'in evine girdi. Evde sessiz bir ağıt vardı. Küçük çocuklar köşede oturmuş, gözlerinde hem korku hem özlem. Babalarının sesi artık dönmeyecekti. Rahmet peygamberi o hali görünce diz çöktü yanlarına. Elleriyle çocukların başlarını okşadı. Cafer'in çocukları, "Bugün benim evlatlarımdır," dedi. Sonra berberi çağırdı. Çocukların saçlarını kestirdi, yüzlerini yıkattı, elbiselerini düzeltti. Evde bir anda hüzün yerini umut kokusuna bıraktı. O an yetimlerin kalbi ısındı. Bir peygamberin şefkatiyle yeniden hayat buldular. O an ashabına dönüp şöyle buyurdu. Ben ve yetime kol kanat gelen kimse cennette böyle yan yana olacağız. Ve iki parmağını birbirine kenetledi. O an yetimlerin kalbi ısındı, bir peygamberin şefkatiyle yeniden hayat buldular. O yetimliği bizzat yaşamış bir peygamber olarak, yetimlere, mazlumlara ve yoksullara ayrı

0: bir şefkat gösterirdi. Onları öper, saçlarını okşar, dizine oturtur, sorularını dikkatle dinlerdi. Rahmet elçisinin evi, o mübarek evde barınanlar arasında üvey çocuklar, kimsesiz yavrular ve yetimler vardı. Başta Enes bin Malik olmak üzere Hazreti Hatice'nin ilk eşinden oğlu Hint, Hazreti Sevde'nin yetim kalan çocukları, Ümmü Seleme'nin evlatları, Ümmü Habibe'nin kızı Habibe ve Hazreti Meymune'nin oğlu da bu yavruların birer parçasıydı. Resulullah hepsine bir baba gibi yaklaşırdı. Hiçbirini diğerinden ayırmaz, sevgisinde en küçük bir eksiklik hissettirmezdi. Bir gün kalabalığın içinden bir adam çıktı. Yüzünde derin bir hüzün, gözlerinde tarifsiz bir ağırlık vardı. Yavaşça yaklaşarak dedi ki, "Ya Resulallah, kalbim katılaştı. Ne ağlayabiliyorum ne de yumuşayabiliyorum." Rahmet peygamberi bir an sustu. Gözlerini adamın gözlerinde gezdirdi. Sonra sükunetle ama kalplere işleyen bir sesle buyurdu. "Kalbin yumuşasın istiyorsan yetimin başını okşa. Fakiri doyur. Çünkü kim Allah yolunda bir yetimi, kimsesi olmayanı, fakiri korursa Allah onun kalbini rahmetle doldurur. İşte asr-ı saadette yetim olmak bu demektir. En güvenilir elin altında olmak." Açalım gözlerimizi. Şimdi zamanın ötesinden dönelim. Bugüne gelelim. Artık Uhud'un tozlu eteklerinde değiliz. Camilerimizde ezanlar okunuyor, sofralar kuruluyor, şehirler ışık içinde. Bugün de beşirler var. Cafer'in çocukları gibi sessizce bekleyenler var. Kimisi savaşta babasını kaybetmiş, kimisi hastalıkta annesini. Kimisi de kalabalıklar içinde yalnız kalmış. Evet, belki zaman değişti ama mesaj aynı kaldı. Bir yetimin gözyaşını silen, onunla ekmeğini paylaşan, onun kalbine dokunan herkes Resulullah'a en yakın olandır. Ve belki de cennette yan yana duracak olanlar onlardır. Rabbim, bize bir yetimin duasında yer bulmayı, bir öksüzün yüreğine dokunmayı nasip eyle.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
1: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." buyurarak hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu

0: onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın," buyurmuştur. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır." Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu

aleyhi ve sellem, Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da, Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler, başkalarının ulaşamayacağı, sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler, peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip, peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir, buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın, buyurdu.
3: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Hastun fi şefakatihi ve rahmetihi sallallahu aleyhi ve selleme li cemi'il hak. Sultan-ı Enbiya aleyhi ekmelit tahayya Efendimiz Hazretlerimin bütün varlıklara merhameti, şefkati konusundadır. Onun şefkatini, merhametini muhtelif hadisi şeriflerle öğreneceğiz inşallah. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin: Ve ruye anhu ennehu sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: La yubellighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi şeye. Sizden biriniz, buyuruyor Efendimiz ashab-ı kirama hitaben, sizden biriniz bana ashabımdan biri hakkında memnun kalmayacağım bir şeyi ulaştırmaz. Falan adam şöyle diyor, falan adam böyle yapıyor gibisinden benim memnun kalmayacağım bir sözü bana var getirmeyin, söyle bey. Feinni uhibbu en ahruce ileykum ve ene selim sadık. Çünkü diyor Efendimiz, ben yanınıza gönül huzuru içinde çıkmak istiyorum. Yani falan şöyle demiş bana, filan böyle demiş diye içimde bir sıkıntı, üzüntü, keder olmadan yanınıza gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla çıkmak istiyor. Onun için bana laf taşımayın. Kimse hakkında bana bir şey söylemeyin, buyuruyor Efendimiz. Ve min şefakatihi ala ümmetihi sallallahu aleyhi ve selleme tahfifuhu ve teshiluhu aleyhi. Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatinin bir örneği şudur. Efendimizin bir başka misalini müellifimiz nakletmiş. Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir başka örneği şudur: yapılması zor olan bazı ibadetleri ümmeti için kolaylaştırmıştır. Yapılması zor olan, ümmetine zor gelen bazı ibadetleri kolaylaştırmıştır. Ve kerahetuhu eşyae mehafete en tufrada aleyhim. Bazı ibadetleri ümmetine teklif etmemiştir. Niçin? Bu ibadetler onlara farz kılınabilir endişesiyle teklif etmemiştir. Kekavlihi aleyhissalatu vesselam. Efendimiz şöyle buyuruyor: Levla en eşukka ala ümmeti le emertuhum bis sivaki ma'a kulli vudu'i. Ma'a kulli salatin ibaresi de var, rivayeti de var. Efendimizin ümmetine olan şefkatini onun şu sözü dile getirmektedir. Buyuruyor ki, ümmetime sıkıntı vermeyeceğini bilseydim. İnceliğe bakınız güzel kardeşlerim. Efendimizin şefkatine bakınız. Aslında bize bir şey söylüyor. Bunu yapın diyor şimdi söyleyeceğim şeyi. Ama söyleyiş tarzı o kadar ince, o kadar nazik ki, ümmetime sıkıntı vermeyeceğini bilseydim, onlara her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim. Her abdest aldıklarında dişlerini temizlemelerini emrederdim. Sanki söyledi.

Ama söylüyor. Siz de abdest aldığınızda bunu yapın diyor. Sevgili kardeşlerim, bunu zaman zaman tekrar ederim. Efendimizin tavsiyesi bu ve sünneti. Abdest almadan önce dişlerimize şöyle bir dakika da olsa fırça süre, fırçalayalım. Çünkü Efendimiz buna çok önem verirdi. Eve girdiğinde, ya dışarıdan gelmiş, eve girmiş, elini yıkayacak, hemen işini misvaklayın. Abdest almadan önce, bazen namaz kılmadan önce, yemek yedikten sonra dişlerini temizlerdi peygamber. Onun için onun dişleri yeni yağmış dolu tanesi gibi pırıl pırıl parlardı. Ashab-ı kiramın anlattığına göre. Bembeyaz. Bize de buyuruyor ki siz de böyle yap. Söyleyiş tarzı ne kadar enferesi. Size sıkıntı vermeyeceğimi bilseydim, böyle yapmanızı isterdim sizden. İstiyor aslında. Onun için biz bu sünneti yapmaya çalışalım düzen kardeş. Ağzımız güzel koksun. Müslümanlara karşı, ev halkımıza karşı. Ve haberu salatillay. Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir başka misali, gece teheccüd namazı kılarken yorulan Müslümanların dinlenmesini tavsiye etmesi Efendimizin şefkatini gösterir. Yani buyuruyor ki gece namaz kılarken yorulursunuz, yoruluyorsunuzdur. Devam etmeyin, oturun, yatın, dinlenin. Ve nehyuhum anil visali. Kendisi savm-ı visal tutarken ümmetini visal orucu tutmaktan nehyetmiştir. Visal orucu nedir? Oruca başladınız, akşam oldu, bozmuyorsunuz orucunuzu. Ertesi gün devam ediyorsun. Yani o akşam hiçbir şey yemiyorsunuz. İki gün üst üste oruç tutmuş oluyorsunuz. Bunun adı nedir? Savm-ı visal. Oruçları birbirine ekleme manasında bir ifade. Kendi yapıyor. Ümmetine diyor ki siz yapmayın. Dayanamazsınız. Ama ya Resulallah sen yapıyorsun. Biz de yapalım diyorlar. Allah beni doyurur diyor. Allah beni doyurur. Siz yapmayın. Ümmeti sıkıntıya girmesin, üzülmesinler diye ümmetinin visal orucu, savmi visal tutmasını istemiş. Ya Rabbi ne büyük şefkat, ne büyük merhamet ümmetine karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kerahatuhu duhulel kâbeti leellâ yuannite ümmetehu. Bakınız bir başka olay zikrediyor müellifimiz. Ümmetine sıkıntı vermemek için Kabe'ye girmeseydim diye temenni etmesi bunu gösterir. Bir gün Efendimiz haç esnasında Kabe'ye girmiş, orada namaz kılmış. Sonra eve gelince Hazreti Ayşe'ye diyor ki, gittiğime pişman oldum. Kabe'ye girdiğime pişman oldum. Şimdi ümmetim de isteyecek ki biz de girelim. Çünkü Resulullah Kabe'ye girdi, namaz kıldı diye arzu edecek. Bunu herkes yapamayacak. O kadar kalabalığın oraya girip namaz kılması filan zor bir iştir. Yani bunu yaptığıma üzüldüm diyor, yapmasaydım diyor. Ümmetini sıkıntıya sokmaktan korktuğunu ifade buyuruyor. Ne incelik ya Rab, ne merhamet. Ümmetine karşı ne büyük şefkat. Bir başka misal veriyor müellifimiz. وَرَوْبَتُهُ لِرَبِّهِ اَنْ يَجْعَلَ سَبَّهُ وَلَعْنَهُ لَهُمْ rahmeten bihim. Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir başka misali de şudur. Allah Teala'ya şöyle niyazda bulunuyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki, ya Rabbi şayet ben ümmetimden birinin aleyhinde bir şey söylemişsem, onu hak etmediği bir sözü söylemişsem veya ona lanet etmişsem, hani şöyle yapana Allah lanet etsin filan gibisinde söylüyor ya. Ya Rabbi bu tür sözlerimi onlar hakkında rahmet vesilesi. Böyle dua ediyor. Ya Rabbi birine gönlünü kıracak herhangi bir söz söylemişsen benim o sözümü onun için rahmet vesilesi kıl. Yani ona merhamet et. Bu sözümden dolayı sen ona merhamet et. Rahmet et buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadına benzeyen erkeklere Allah lanet etsin. Erkeğe benzeyen kadınlara
Allah lanet etsin gibi bedduaları var ya. İstiyor ki kadın kadınlığını bilse, kadın gibi giyinsin. Erkek erkekliğini bilsin, erkek gibi giyinsin. Birbirinin kıyafetine özenmesin, arzu ediyor Peygamber Efendimiz. Böyle şeyleri de hazmedemiyor. Allah lanet etsin diye söylüyor. Sonra da diyor ki, ya Rabbi, benim bu kabir beddualarımı onlar için rahmet vesilesin. Allah Allah. Ve ennehu kâne yesme'u dukâ'es-sabiyyi ve yetecevvezü fî salâtihi. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza dururdu. Arkadan bir çocuk ağlaması işitirdi. Uzun sure okuyacak, uzun ayetler okuyacak yerde hemen kısa ayetler okuyarak namazı bitirirdi. Niçin? Çocuğu annesi üzülmesin. Namaza durmuş annesi cemaatle beraber namaz kılıyor. Çocuğunun ağladığını duyunca anne kalbi, aklı çocuğunda kalacak. Anne fazla üzülmesin diye Efendimiz namazını çabuk kıldırırdı. Efendimiz işte böylesine şefkat ve rahmet numunesiydi güzel kardeşlerim. Ve min şefakatihi sallallahu aleyhi ve sellem en da'a rabbehu ve ahedehu fekal. Server-i Enbiya Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir göstergesi de şudur. Rabbine şöyle dua etmesi, Allah Teala ile şöyle antlaşmasıdır. Eyyüma buyuruyor ki Efendimiz, eyyüma racülin sebeptuhu evle'antuhu fec'al zâlike lehu zekâten ve rahmeten ve salâten ve tahuren ve gurbeten tugarribuhu biha ileyke yevmel kiyan. Ya Rabbi buyuruyor Efendimiz, ben kime, hangi insana o hak etmediği halde beddua etmişsem, bir kimseye hak etmediği halde beddua etmişse veya lanet etmişse, bunu o kulun günahlarından temizlenmesine vesile kıl. Benim bu bedduamı onun günahlarından temizlenmesine sebep kıl. Senin rahmetine nail olmasına vesile kıl. O insanın günahlarından temizlenmesine sebep kıl. Onun kıyamet gününde sana yaklaşmasına vesile kıl. Ne kadar üzülüyor ki bir insanın hak etmediği bir sözü onun aleyhinde söylemişsem, ya Rabbi ona şöyle rahmet et, böyle merhamet et, kendine şöylesine yaklaştır diye duasının, bedduasının tutacağını biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onun duasını da kabul eder, bedduasını da kabul eder. Bunu bildiği için, aman ya Rabbi, ben böyle bir şey yapmışsa bu bedduamı, bu lanetimi o kimse için hayırlara vesile kıl, rahmete vesile kıl buyuruyor. Felemma kezzebehu kavmuhu etahu Cibril aleyhisselam fekale lehu. Kureyş kavmi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemi yalanladığı zaman Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ona şöyle dedi. İnna Allah Teala kad semi'a kavle kavmike leke ve ma raddu aleyke. Efendimiz de buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam, kavminin sana söylediklerini ve onların seni korumayı nasıl reddettiklerini Allah Teala duydu. Kavminin seni korumayı nasıl reddettiklerini ve sana nasıl karşı çıktıklarını Allah Teala duydu. Fakat emere melekel cibalu lite'murahu bima şi'te fihim. Ve dağlar meleğine kavmin hakkında her istediğini yapmasını emretti. Taif olayı var ya, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bunaldı. İki yakını da vefat edince amcası Ebu Talip, kendisini himaye eden amcası Ebu Talip, hayat arkadaşı Hazreti Hatice vefat edince Efendimiz yalnız kaldı. Kafirlerin, müşriklerin baskıları artmaya başladı. Düşündü, dedi ki Taif'e gideyim, orada tanıdıklar var. Beni himayelerine alırlar. Bu kafirler, Araplarda öyle adet var o zaman,
bir kimseyi

varlıklı, zengin, hatırlı biri himayesini alırsa ona bir şey yapamıyorlar. Ona bir zarar veremiyorlar. Taif'te tanıdıklar var, oraya gideyim de onlar beni himayelerine alsınlar diye gitti. Onlar daha berbat şeyler yaptılar. Efendimiz'i taşa tutturdular çocuklara. İşte Efendimiz o zaman Allah Teala'ya niyazda bulundu, yardım istedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah, Allah Teala sana dağlar meleğini gönderdi. Çünkü Allah Teala kainatta olan her şeyi meleklerle idare eder. Melekler yönetir. Dağların da melekleri varmış. Dağları yöneten melekler varmış. O meleklerden birini sana gönderdi ve kavmin hakkında her istediğini yapmasını ona emretti dedi. Fenadahu melekul cibali ve selleme aleyhi ve kal. Dağlar meleği Peygamber aleyhisselama seslenerek selam verdi ve şöyle dedi. Nurni bima şi'te in şi'te en utbika aleyhim el ahşebeyn. Dedi ki dağlar meleği Efendimiz'e hitaben, ya Resulallah, kavmin hakkında ne yapmamı istiyorsan emret yapayım. İstersen şu iki dağı onların üstüne atıp hepsini öldüreyim. Şu iki dağı onların başlarına geçireyim dedi. Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bel ercu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu ve la yüşriku bihi şeyh. Efendimiz ona şu cevabı veriyor. Ben onların helak edilmesini istemem. Ben o insanların, o taiflilerin helak edilmesini istemem. Şunu ister. Allah Teala onların soylarından, nesillerinden sadece kendine ibadet edecek bir nesil getirmesini ister. Onları mahvetmek yerine onların soyundan yeni bir nesil getirsin. Bunu isterim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne zaman söyledi? Bir gün Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı? Uhud savaşı çok zor bir savaştı. Bunun üzerine Efendimiz Taiflilerin kendisine yaptığı o çirkin muameleyi anlattı. Dağlar meleğinin bu teklifini Hazreti Ayşe'ye dedi. Demek ki sevgili kardeşlerim, Efendimiz bildiğimiz gibi taşa tutuldu. Vücudundan kanlar akmaya başladı. Papucu kanla doldu. Gönlü kırık, mahzun. O vaziyette insan neler düşünmez değil mi? Kendisine bu kötülüğü yapanlara neler düşünmez? Melek geliyor, istersen bunları mahvedeyim diyor. Diyor ki hayır. İstemem. Ne isterim? Allah Teala onların soyundan kendisine ibadet edecek halis müminler çıkarsın. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili kardeşlerim merhameti böylesine geniş. Ve revâ İbnül Münkedir enne Cibril aleyhisselam kâlenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe annemizin dayısının oğlu var. Muhammed İbnül Münkedir o rivayet ediyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamberi Zişan Efendimiz'e geldi. Ve şöyle dedi. İnne Allahe Teala emeres semâe vel arda vel cibale en tutiyâke. Dedi ki Cebrail aleyhisselam ya Resulallah, Allah Teala göğe, yere, dağlara emretti. Ne emretti? Göğe, yere, dağlara sana itaat etmelerini emretti. Onlar ne emredersen yapacaklar dedi. Fekale, Bahri Kainat Efendimiz buna karşılık şunları söyledi. Üvakhiru an ümmeti leallallâhe en yetûbe aleyhim. Ben ümmetimin başına ilahi azabın gelmemesini dilerim Allah'ta. Onlara bir azap göndermesin. Belki Allah Teala onlara tövbe etmeyi nasip eder. Tövbe etmeyi nasip eder. Sonra da onların tövbesini kabul buyur. Ben Allah Teala'dan bunları isterim. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'dan

bu insanlar hakkında her şeyi yapar. Mahvederim onları. Göğe de bu emri verdi Allah Teala, yere de, dağlara da bu emri verdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyor bunun karşılığında? Hayır. Ümmetim helak olmasın. Yani günahkar oldular diye helak olmasın. Tevbe etsinler. Sevgili kardeşlerim, günahların ilacı nedir? Tevbedir. Tevbe edeceğiz. Affet beni ya Rabbi diyeceğiz. El açacağız, ağlayacağız, yalvaracağız. Ya Rabbi, ben şöyle şöyle hatalar işledim. Böyle böyle günahlarım var. Ne olur beni bağışla diye yalvaracağız onu. Belki diyor ümmetim böyle tövbe eder. Allah Teala da onların tövbelerini kabul buyurur. Onun için ben ümmetimin helak olmasını, mahvolmasını istemem. Kâlet Âişetu radıyallahu anha. Annemiz Hazreti Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Mâ hıyyira Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme beynel emreyni illahtâra eyşerehum. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi iki şey arasında serbest bırakmışsa, muhayyer bırakmışsa, şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin buyurmuşsa Allah Teala, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunların hangisi ümmetinin işine gelir? Hangisi daha kolay? Bir başka rivayette günah olmadığı takdirde en kolay olanı seçerdi. Ümmetinin rahat edeceği, üzülmeyeceği, sıkıntıya düşmeyeceği şeyi onlara emrederdi. İşte böylesine merhamet ve şefkat pınarıydı. O bizi bu kadar çok severdi. Çok sevilen insana düşen nedir? Seveni sevmektir. Biz de onu çok sevmeliyiz. Biz de onu çok sevmeliyiz. Resulullah'ı sevmek ne demek? Onun yolunca gitmek demektir. Onun buyruklarını yapmak demektir. Onun hadisi şeriflerine hayatımızda yer vermek demektir. Abdullah İbni Mes'ud Hazretleri, ki ashab-ı kiramın önde gelenlerinden, şöyle demiştir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetehavvelünâ bil mev'izati mehâfete s-sâmeti aleyhine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bizimle sohbet edeceği vakit, bize öğüt vereceği vakit, biz bıkıp usanmayalım diye dinlemeye arzulu olduğumuz günleri seçerdi diyor. Bakardı bize, sohbet dinlemeye arzulu muyuz, iştiyakımız var mı? O zaman sohbet ederdi. Demek ki Peygamber Efendimiz devamlı konuşan biri değil. Karşısındakilerin durumuna bakıyor. İstekliler mi? Konuşayım mı bunlara? Vaaz-ı nasihat edeyim mi? Abdullah İbni Mesud'a biri demiş ki, hep perşembe sohbet edermiş Abdullah İbni Mesud. Küfe'de yaşardı o. Bize her gün vaaz et demişler. Bize her gün konuş ey İbni Mesud demişler. O da diyor ki hayır, olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinlemeye arzulu olduğumuz zamanları kollardı. O zaman nasihat ederdi. Ben size her gün nasihat edersem bıkarsınız. Ve an Aişete enneha rakibet ba'iran ve fihi su'ube ve cealet turaddiduhu ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyke bir rıfk. Son cümlemizdir. Hazreti Aişe anlatıyor, bir gün bir huysuz deveye binmiş. Hazreti Ayşe annemiz deveye binince sağa sola gitmeye başlamış. Hazreti Ayşe de sert davranmış ona. Efendimiz Hazreti Ayşe'ye böyle yaptığı zaman buyuruyor ki, Ayşe, hayvana öyle sert davranma, yumuşak davran. Bakınız, hayvana bile sert davranılmasını istemiyor güzel kardeşlerim. O halde peygamber ahlakını hazmedelim. Biz de etrafımızdaki insanlara, evimizdeki insanlara, komşularımıza, çalıştırdığımız işçilere vesaire, kimler varsa yanımızda, yöremizde, onlara karşı yumuşak davranmalıyız. Sert davranmamalıyız. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın.

0: ve hepimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da, "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın, küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedim 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: 40 hadiste iyilik.
1: أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله.
2: Bir bedevi ey Allah'ın Resulü en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini İnsanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirilmiştir.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.

0: Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki, bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi, evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez," buyurmuştur. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder." Hadisi rivayet eden İbn Abbas, "Eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap," demiştir.

Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 327 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ Bu ayet nazil olduğunda, اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarını, yani yakın aşiretini, amcalar, amcazadeler, kuzenler ve benzeri, kendi soyundan yakın akrabalık bağı bulunan kimseleri. Cenab-ı Hak, uyararak, önce onları İslam'a çağırarak, davetine başlamasını emretti. Bu ayeti kerime nazil olunca, Da'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kureyşen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i çağırdı. Fecitema'u, onlar da toplandılar. Fe'amme ve khassa, onlar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem genel olarak onlara seslendi, hem de aralarından bazılarına özel olarak seslendi. Dedi ki, وَقَالَ يَا بَن۪ي عَبْدِشَمْسٍ Ey Abdüşems oğulları! يَا بَن۪ي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّنْ Ey Ka'b bin Lu'ay oğulları! اَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ Kendinizi ateşten kurtarın. يَا بَن۪ي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ Ey Murra bin Ka'b oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abdümenaf'in, ey Abdümenaf oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Haşim'in, ey Haşim oğulları, enqidhu enfusakum minen nari, kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib oğulları. Artık kendi dedesine kadar geldi. Böylece artık en yakın halka dedi ki, ey Abdülmuttalib oğulları. Enqidhu enfusakum minen nari. Kendinizi ateşten kurtarın. Bu arada beni ifadesi oğullar anlamında olsa da, Arapçada eril genel kullanıldığında hem erkekleri hem kadınları içine alır. Söz gelimi ya beni Adem, ey Adem oğulları ifadesinde bütün insanlar vardır, erkeğiyle kadınıyla. Kur'an'da sıkça geçen ya beni İsrail, ey İsrail oğulları ifadesi de böyledir. İçinde bütün İsrail oğulları vardır, erkeğiyle kadınıyla. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak akrabalarından yakın akrabalarına kadar herkese böyle seslendi. Harekete geçin. Kendinizi, bizatihi kendiniz, ateşten kurtarmak için harekete geçmelisiniz. Benim getirdiğim mesaja kulak kabartmalı, hak ile batıl arasındaki bu ayrıma dikkat etmeli ve batıldan uzaklaşarak, batılı terk ederek, dalaletten çıkarak hakka yönelmelisiniz. İşin gerçeği şu ki Allah'tan gayrı herhangi bir ilah yahut ilah benzeri herhangi bir şey yoktur. Sadece Allah vardır ve ancak ona kulluk edilir. Bu anlamda hayatınızı, kulluğunuzu onun adına yaşamak üzere çağrıma icabet edin. Atalarınızdan öğrendiğiniz bu çok tanrılı inanışlardan, hurafelerden, putlardan, batıl herhangi bir şeyden vazgeçin. Cinlere tapmaktan, nesnelere tapmaktan, insanlara tapmaktan uzaklaşın. Çünkü bunlar sizi ateşe düçar eder. Kurtarın kendinizi ateşten ve kulluğunuzu ancak ve ancak Allah'a tahsis edin. Cenab-ı Hakk'a özgüleyin. Resulullah'ın mesajı insanlara yönelik olarak başta akrabaları olmak üzere böyledir. Mevcut halde devam ederseniz biz zaten Allah'a kulluk ediyoruz ve biz zaten Allah'ı biliyoruz. Arada bu putlara kulluk edişimiz مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye, yoksa onlara doğrudan kulluk ediyor değiliz ve bu da Allah'ın izniyle oluyor şeklinde aklamaya çalıştıkları her türlü yaklaşımı reddederek sadece ve sadece La ilahe illallah demek üzere kendinizi ateşten kurtarın. Çünkü ancak böyle yaparak cehennemden kurtulabilirsiniz. Yoksa bu çok tanrılı anlayışınıza devam ederseniz Allah Azze ve Celle bu ara tanrılar üzerinden yaşadığınız bu dini hayatınızı kabul etmez. Çünkü sizler müşriksiniz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tertemiz, pak, tevhide çağırdı. Allah'ı birlemeye çağırdı. Bütün peygamberlerin aynı mesajı ve çağrısıyla ve bunu yapmak, gerçeği görmek, batıldan uzaklaşmak, batılın bütün çirkinliklerinden, pisliklerinden sıyrılmak üzere harekete geçmeye davet etti. Ve bu her birinin bizatihi kendisinin yapması gereken bir şey. Dolayısıyla gerçeğe tanıklığını ortaya koyup batıldan sıyrılması gerekir. Kişi kendisini cehennemden ancak böyle kurtarabilir. O bakımdan onlara aksiyonel bir tavır ile imana yönelmelerini, gerçeği görmelerini ve böylece ziyandan ve hüsrandan ve azaptan kurtulmalarını salık verdi. Vel asr, innel insane lefi husr. Cenab-ı Hak asra yemin ederek insan kesinlikle ziyandadır. Ancak harekete geçenler, illellezine amen, iman edenler hariç, ve amilus salihati ve salih güzel davranışlara yönelenler hariç. İşte Resulullah şu anda onlara iman etmeyi, harekete geçip batıldan, hurafeden, şirkten çıkmayı salık veriyor. Onları Hakk'a davet ediyor. Bu çağrısının en uzaktan en yakınına kadar herkes için aynı olduğunu, hiç kimsenin bu anlamda imtiyazlı olmadığını iyice belli etmek ve altını çizmek üzere sona doğru Allah'ın Resulü kendi kızı Fatıma'ya da aynı ifadelerle seslendi. Ya Fatıma, ey Fatıma, enqizi nefseki minen nari. Sen de kendini ateşten kurtar. Fe inni la emliku lekum minallahi şey'a. Çünkü ben Allah'a karşı size herhangi bir yarar sağlayamam. Kızım da olsan, amcam da olsan, yakın akrabalarım da olsanız, siz harekete geçmediğiniz, batıldan uzaklaşıp Hakk'a tutunmadığınız ve üzerinize düşen sorumluluk

0: sorumlulukları yapmadığınız sürece benim size hiçbir yararım olmaz. La emliku lekum minallahi şey'a. Dolayısıyla benim babam peygamber, nasıl olsa o beni kurtarır. O bana bir şekilde iltimas sağlar gibi batıl bir vehmin içerisine düşmeyesin. Ey Fatıma diyerek o kadar insanın arasında doğrudan kendi göz bebeğine, ciğerparesi kızına Allah'ın Resulü böyle seslendi. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla yaklaşımının en çarpıcı örneklerinden biri olsa gerek. Allah'ın Resulü kızı üzerinden bütün ümmete, eğer Cenab-ı Hakk'ın sizi çağırdığı bu imana adım atıp harekete geçip sarılmaz iseniz, hakkı öğrenip belleyip kalbinizi bununla mutmain kılıp iman etmezseniz, sonra da bunun gereğince hayatı Allah adına güzelce yaşamayı gerçekleştirmez iseniz, ben sizin için hiçbir şey yapamam. La emliku lekum minallahi şey'a. Allah'a karşı size hiçbir şeye malik değilim. Yani elimde hiç öyle bir şey yok. Gayra enne lekum rahimen. Aramızda bir rahim bağ var. Se'ebulluha bibelaliha. Ben de bu rahim bağ dolayısıyla size yakınlık göstereceğim. İşte bakın, Allah'ın mesajını önce size anlatıyorum. Neden? Çünkü daha yakınımdasınız. İnsan maddi katkıyı etrafına sunarken nasıl en yakınından başlıyorsa, manevi katkıyı da sunarken, yani bilgiyi, anlatımı, yol göstermeyi, hidayeti sunarken de yine en yakınından başlar. Herkes kendi akrabalarını bu anlamda emri bil maruf ve nehyanil münker ile doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışırsa toplumda boşluk kalmaz. Ama sadece gider başkalarının çocukları ile ilgilenir, muallimliğimizi, hocalığımızı ötekilere yapar, mum dibini aydınlatmaz misali, kendi yakınlarımızı ihmal edersek burada çarpık bir durum var demektir. Allah'ın Resulü peygamberliğini bile insanlara ulaştırırken birinci adımda Cenab-ı Hak tarafından böyle bir komut aldı. Önce akrabalarınla başla. وَاَنْذِرْ عَاشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Dolayısıyla yakın akrabalarını toplayıp önce onları uyardı. Eğer adım atıp imana, hakka ve hidayete yönelmez iseniz kendinizi azaptan kurtaramazsınız. Benim sizinle olan akrabalık bağım, ki ben onu gözeteceğim, سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا, yani onu ıslak tutacağım, kurutmayacağım. İman etseniz de etmeseniz de size iyilik etmeye, bir akrabanız olarak sizi gözetmeye çalışacağım. Fakat bu Allah katında sizi kurtarabileceğim anlamına gelmez. İmam Nevevi'nin bu rivayeti anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek bahsinde vermesi son derece çarpıcıdır. Çünkü çoğu kimse kişinin akrabasına olan sorumluluğunu sadece dünyevi olarak ve hatta özelde iktisadi olarak destek vermek ve yardımlaşmaktan ibaret zannediyor. Halbuki insan akrabasının büyük yolculuğunda, yani dünyadan ahirete doğru ilerleyen yolculuğunda gidişatı kötüye kaydığında, böylece ahireti kazanma ihtimali bundan yara aldığında kişi buna karşı duyarlı olmalıdır. Çünkü akrabayı esirgemek sadece dünyada durumu kötüleştiğinde değil, ahirete bakan yüzüyle de durumu kötüleştiğinde ilgilenmeyi gerektirir. O bakımdan emri bil maruf, yani güzel şeyleri salık vermek ve nehyanil münker ve kötülüklerden sakındırmak, en çok esirgediğimiz ve sevdiğimiz akrabalarımız için olmalıdır. Hele hele onları ihmal ederek başkalarına yönelmek, arada boşluk bırakmak demek olur. Ve bundan ötürü Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlu oluruz. Hele hele kişi akrabalarına bir yandan dünyevi planda ilgisini ve alakasını gösterirken, onlara kol kanat gererken ve böylece onların sempatisini kazanmışken, yanı sıra onlara dini anlamda da güzel katkılar sunabilmeye çalışması, iki güzelliğin bir arada yaşanması gibi olur. Fakat dikkat edilmeli, yapılan yardım ve iyiliklerin mukabilinde adeta başa kakarak, minnet ederek dini hususlar dikte ediliyormuş gibi bir manzara ortaya çıkarılmamalıdır. Çünkü insanların iradesi mahfuzdur, koruma altına alınmıştır, saygındır, hürmetlidir. Kimse kimseye yardım ederek onun iradesini ipotek altına almaya çalışamaz. Bu insanlar açısından incitici ve yaralayıcı olur. Dolayısıyla ne kadar iyilik edersek edelim, o ayrı bu ayrı. Bunu sana hani tavsiye olarak yapıyorum, dilersen yapabilirsin. Sana bazı desteklerim ve katkılarım oldu diye dini anlamda da bu beklentilerimi yerine getirmek zorundasın şeklindeki bir yaklaşım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdirin, nefret ettirmeyin siyasetiyle bağdaşmaz. Biz insanlara iyiliğimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek yapıyoruz. Onun ecri orada saklı. Diğer yandan öğüt vermeyi de ayrı bir olay olarak yine Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuz olarak yapıyoruz. İnsanlar, akrabalarımız dilerlerse değerlendirirler, dilerlerse kendi yollarını yine kendileri çizerler. Sıla-i Rahim bağlamında yapıp ettiklerimiz, yani iyiliklerimiz bir baskı aracına dönüştürülmemelidir. Bu bizi sempatik olmaktan çıkarır, itici bir görünüme sokar. O bakımdan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık bağımız ayrı, ben onu zaten gözeteceğim diyor. Yani siz ister çağrıma icabet edin, ister etmeyin. Ben onu kesmeyeceğim, koparmayacağım. Gayra enne lekum rahiman, aramızda bir rahim bağ var. Se'ebulluha bibelaliha. Buradaki teşbihe bakar mısınız? Onu ıslak tutacağım. Yani ona sürekli su vereceğim demektir. Çünkü nasıl çiçeğe su verirsiniz, bir kerelik iki kerelik değildir. Kurumaması için sürekli su vermeniz gerekir. Akrabalık bağının bu kadar naif ve bu kadar güzel tanımlandığı başka bir ifade bilmiyorum. Dolayısıyla sıla, yani irtibatta kalmanın süreklilik gerektirdiği, tıpkı su verilen toprağın yaş kalabilmesi için belli aralıklarla sulanması şeklinde betimlenmiş. Ben de böyle yapacağım. Se'ebulluha bibelaliha. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç iman etmese dahi müşrik olarak evine gelen annesine, yanılmıyorsam Hazreti Esma'nın ya Resulallah ne yapayım dediğinde, annene karşı sıla-i rahmini yap, akrabalık bağını gözet diye ona iyi davranmasını, bir evlat olarak ona elinden geleni yapmasını emretmiştir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde aktarıyor. Ravahu Muslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız 3 kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az 3 kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yer hamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnne adena maq'adi ahadikum min el-cennet en yekul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyekul lehu hel temennayt feyekul na'am feyekul lehu فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.
1: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona "Dile ne dilersen" buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine "Diledin mi?" diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise "Dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir" buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi: "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakına giderecek şu cevabı verdi: "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun." Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere, Allah Teala, "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım" buyurmuştur. Müminler, cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir" buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince, "Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz," dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin?" diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Ebu'l-Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hazreti Peygamber Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytül

0: Makdis'e yönelmiş, Müslümanların onların kestiklerini yemelerine ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerine izin vermiştir. Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytül Midras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar. Fırsat buldukları her durumda Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü, Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla." Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir."

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetinde Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca tebessüm ediyordu. Evet çocuklar, sahabinin biri Peygamber Efendimiz'e gelerek bir deve ister. Peygamber Efendimiz, tamam sana bir deve yavrusu vereyim der. Adam duruma şaşırır, anlayamaz. Ya Resulallah, ben sizden binek hayvanı istiyorum, yavru deveyi ne yapayım der. Allah Resulü'nün verdiği cevapla durum anlaşılır. Her deve bir ana devenin yavrusu değil midir? Sevgili çocuklar, görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz bu adama bir latife yapmıştır. Nasreddin Hoca'nın anlattığı olayı dinleyen Asaf sorar. Hocam, Peygamber Efendimiz de şaka yapar mıydı? Nasreddin Hoca gülerek cevap verdi. Ben size şaka yapıyorsam boşuna değil. Eğer Allah Resulü şaka yapmasaydı ben de yapmazdım. Tabii ki sevgili peygamberimiz insanlarla şakalaşır, yer yer oyun oynar, latife ederdi. Ama onun şakaları tamamen doğru olurdu. Peygamberimizin şaka yaptığını gören bir sahabi de Asaf'ın sorduğu gibi sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, siz de mi şaka yapıyorsunuz? Evet, ben de şaka yaparım ama sadece hakkı ve doğruyu söylerim. Gerçekten de Allah Resulü tamamen doğru ve ölçülü olmak şartıyla espriler yapar, yapılan latifelere gülerdi. Efendimiz asık suratlı, anlamsız ve donuk bakışlı değil, mütebessimdi çocuklar. Ama çok ve yersiz gülmenin kalbi karartacağını söylerdi. Tebessüm ettiğinde yüzü daha bir nurlanır, dişleri inci tanesi gibi parlardı. Bir şeye sevinince kirpiklerini tatlı tatlı yumardı. Onun nurlu yüzünde hep tebessüm vardı. İnsanları görünce yüzü gülerdi. Müminin mümine tebessümü de bir sadakadır buyururdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaparken yalana, iftiraya, insanların küçük düşürülmesine ve korkutulmasına da izin vermemiştir. Onun latifeleri nazik olurdu. Kaba saba, utandıran, ahlaka aykırı sözler içermezdi. İnsanlara zarar verici, korkutucu, tehlikeli şakalar yapılmasını uygun görmezdi. Bir gün kendisine de ya zel üzüneyn, yani ey iki kulaklı diye takıldığı Enes'i gördü. Yanında kardeşi Ümeyr vardı. Onu üzgün görünce sordu. Ne oldu Ümeyr, niçin üzgünsün? Yanındakilerden cevap geldi. Sevdiği ve sürekli oynadığı kuşu öldü. Onun için üzgün. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onu teselli edip üzüntüsünü giderdi. Bir yaşlı kadın Efendimiz'e gelerek dua ister. Ya Resulallah, benim için dua edin, cennete gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bilmiyor musun der, yaşlılar cennete giremez. Yaşlı kadın bu beklemediği cevap karşısında ağlamaklı olur. Onun üzülmesine dayanamayan Allah Resulü tebessüm ederek, sen cennete bu halinle yaşlı olarak değil, genç olarak gireceksin. Kadın bu söz üzerine sevinerek ayrılır. Sevgili çocuklar, size bu konuda anlatacağım pek çok olay var ama şimdilik bir tanesini daha anlatıp diğer konuya geçeyim. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelir ve ya Resulallah, eşim sizi eve davet ediyor der. Allah Resulü latife yapar. O da kim? Hani şu gözlerinde beyazlık olan adam mı? Kadın şaşırır. Ya Resulallah, benim kocamın gözünde beyazlık yoktur. Resulullah ısrarlıdır. Evet evet, gözlerinde beyazlık vardır. Vallahi gözünde beyazlık yoktur ya Resulallah. Peygamber Efendimiz şöyle der. Hiç gözünde beyazlık olmayan bir insan var mı? Hepimizin gözünde beyazlık vardır. Kadın latifeyi anlar ve tebessüm eder. Nasreddin Hoca sakalını sıvazlayıp sarığını düzelttikten sonra derin bir nefes aldı ve anlatmaya devam etti. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin hayattayken en çok dikkat ettiği hususlardan biri de hayvanlara güzel davranmaktır. Hayvanlar, Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu en büyük nimet ve ikramlarından biridir. Dünyamızı süsleyen varlıklardır. Bizim yiyecek ve içecek depolarımızdır. Bazen arkadaşımız, bazen sırdaşımızdır, bazen de hamalımızdır. Allah Resulü hayvanları çok severdi. Onları asla incitmezdi. Onlara ağır yük yüklenmesini yasaklardı. yiyeceğinin içeceğinin zamanında ve tam olarak verilmesini isterdi. Onları soğuktan, sıcaktan ve benzeri tehlikelerden korumamız gerektiğini söylerdi. İhtiyacımız için kurban edeceğimiz zaman da incitmeden en hızlı şekilde işimizi yapmamız gerektiğini belirtirdi. Onlara iyi davrandığımız zaman sevap alacağımızı söylerdi. Sizin her canlı için yaptığınız iyiliğin mükafatı vardır buyurmuştu. Nasrettin Hoca birbirine suçlu gibi bakan birkaç öğrenciyi görünce bunun sebebini anladı ve soru sordu. Sizler hayvanlara kötü davranmıyorsunuz değil mi? İçinizde kuşlara sapan taşı atan yoktur değil mi? Horozları dövüştüren yoktur değil mi? Kedilerin kuyruğuna teneke bağlayan yoktur değil mi? Koyunların sırtına binen yoktur değil mi? Nasrettin Hoca her soruyu sordukça bazıları gizli gizli birbirini işaret ediyordu. Hoca Efendi sert çıktı. Sizi açık ve net bir şekilde uyarıyorum çocuklar. Hiçbiriniz herhangi bir hayvanı incitecek bir şey yapmayacaksınız. Unutmayın, onlar bize Allah'ın sunduğu nimet ve emanetlerdir. Bizim onlara güzel davranmamız belki de Allah'ın sevgisini ve cenneti kazandıracak. Kötü davranmamız da Allah'ın hoşuna gitmez. Peygamber Efendimiz iki kadından bahseder. Bunlardan biri bir kediyi tutup bir odaya kilitler. Sonra da ne yiyecek verir ne içecek. Ve zavallı hayvan günlerce aç ve perişan bir şekilde miyavlar, sızlar, duvarları tırmalar. Kadın hiç merhamete gelmez. Sonunda kedi ölür. Kıyamet günü o kadın bu davranışının bedelini ödeyecektir. Peygamber Efendimizin haber verdiği ikinci kadınsa günahkar biridir. Bir gün bir köye giderken yolda çok susamıştır. Kuyudan bin bir zahmetle su çıkarır ve kana kana içer. Biraz dinlendikten sonra tam gitmek üzereyken dili sarkmış, soluyarak halsiz düşmüş ve çok susadığı anlaşılan bir köpek gelir. Köpek kadının etrafında döner, kuyuya bakar. Sanki bana su verir misin diye yalvarmaktadır. Bunu gören kadın kuyudan su çekerek ayakkabısını suyla doldurur ve köpeğe verir. Bunu birkaç defa yapar, hayvanın susuzluğunu giderir. Ve bu durum Yüce Allah'ın çok hoşuna gider ve o kadının tüm günahlarını affeder, onu cennetine koyar. Nasrettin Hoca bunları anlattıktan sonra kendisini dinleyen talebelerine parmağını sallayarak son sözünü söyledi. Bundan sonra hayvanlara zarar veren karşısında beni bulur. Eğer birinizin kötü davrandığını duyarsam fıkralarıma adını koyarım, kıyamete kadar kötü anılırsınız bakın. Gelecek bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
2: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, ilmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber, arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz, kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş, hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu 2 cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Diyanete soralım az sonra.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
3: Selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya ile beraberiz. Muhterem hocamın ilminden istifade ederek sizlerden gelen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem soru sorabilir hem de programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Özellikle muhterem hocamla telefon üzerinden ve mailden gelen soruları cevaplandırdığımız esnada benim de aklıma şu soru geldi, anlık olarak sorayım diye düşünenler muhakkak olacaktır. Facebook ve Instagram'dan dinlemeniz mümkün. Bizleri Diyanet Risalet Radyo'dan dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selam.

0: anlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Mehmet hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah, efendim? Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam, duacıyım sağlığınıza. Sizinle beraber olduğunuzda
1: çok... Cümlemize sağlık, afiyet olsun.
0: Amin, amin, amin efendim. Müsaadeniz olursa hemen telefonumuz hazırmış efendim. Peki. Onunla başlayalım. Balıkesir'den Lütfü Bey hattımızda. Alo.
2: Alo, iyi günler hocam.
0: Teşekkür ederiz Lütfü Bey.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun.
2: Yayınımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun hocam.
0: Sağ olun efendim.
2: Benim kurban için bir sorum var. Arkadaş namaz kılmıyor. Hı hı. Cuma'ya gitmiyor. Hiç yani dini mecbubelerle hiçbir alakası yok. Bu arkadaşla biz kurban kesebilir miyiz?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah yardımcınız olsun. Balıkesir'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar.
2: Aleykümselam. Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim efendim. Yani tabii Lütfü Bey'in verdiği örnek biraz böyle spesifik gibi gelse de böyle insanlar var. Cuma'ya gitmez, bayram namazı dahi kılmaz. Fakat kurban bayramı denilince bizim milletimizde kurban kesmek için böyle bir gayret söz konusu oluyor. Ya sen bu ibadetleri yapmıyorsun. Kurban da kesme. Ya da onunla beraber kurban kesilmez demek ne kadar doğru?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Müslüman olup da ibadetlerini yerine getirmeyen kişiyle kurban kesilebilir mi, kesilemez mi? Bu soruya diyoruz ki evet, onunla kurban kesilebilir. Ve kişinin kesmiş olduğu kurban geçerlidir. Zira burada İslam, yani Müslüman olma şartı vardır. Kişinin ibadetlerini veya bazı ibadetlerini yerine getirememesi onun bir eksikliğidir, bir kusurudur. Fakat burada kurban kesenler kendi aralarında bir tercih yapabilirler. Yani bu tür şeylerden rahatsız oluyorlarsa bir tercih yapabilirler.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Fadime Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, özel günlerinde olan bir hanımın okunan tilavet secde ayetini duyması sebebiyle abdest aldıktan sonra tilavet secdesi yapması gerekir mi? Yoksa bu o an içinde artık yapması gerekmez mi? Bununla alakalı bir kararsızlığımız var. Ne dersiniz demiş.
1: Özel gününde olan hanımlar secde ayetini duydukları zaman secde yapmakla mükellef değillerdir. Çünkü secde de bir ibadettir. Ve o anda bunu duydukları zaman bunu yapmakla mükellef değillerdir. Peki daha sonra yaparlar mı? Hayır, daha sonra da yapmaları gerekmez.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Çankırı'dan Şaban Bey hattımızdaymış. Şaban Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Efendim.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz Şaban Bey.
3: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Sağ olun. Buyursunlar.
3: Ben 5-6 senedir yatayım, yatak hastasıyım ben, yatak.
0: Evet.
3: Kalkamayayım, bir yandan bir yana dönemiyorum. Şeyim var, efendime söyleyeyim, çantam var, tuvalete gidemiyorum, altına bez sarıyorlar. Ben yaptığım yerden namaz oluyorum, olur mu acaba?
0: Şaban amca, ellerinden öpüyorum senin. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Bizim için dua etmeyi ihmal etme. Çankırı'ya selamlar, Allah'a emanet ol. Ya ne kadar güzel namaz hassasiyeti, evet, olması. Yatalağım, 5-6 yıldır yatalağım diyor. Sağımdan soluma dönemiyorum. Yattığım yerden namaz kılıyorum dedi.
1: Allah kabul etsin.
0: Amin.
1: Rabbim şifalar ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Bu durumda özürlü hükümlerine tabi olarak abdestini alabilir. Ve yattığı yerden kılmış olduğu namazlar da geçerlidir. Yani belki benim kıldığım namazlardan bile daha geçerli olabilir. Bunu Yüce Allah karar verir.
0: Eyvallah hocam. Zuhal Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, 10 yıl çalıştığım fabrikada tazminat davamı kazandım. Mahkeme 3 yıl sürdü demiş. Bu süre zarfında faiz işledi. Zaman aşımına uğrayıp üzerine gelen faiz benim için haram mıdır, helal midir? Bu bir faiz midir diye de ben ilave edeyim.
1: Evet, burada enflasyon miktarları göz önüne alınmalı. Yani geçmiş senelere ait enflasyon miktarları ne olmuş? Kişi ne alacaktı, 3 yıl önce ne alacaktı ve aldığı para bugün ne ediyor karşılığı, enflasyonu kattığımız zaman nereye gelmiş? Diyelim ki 3 sene önce kişi 50 bin lira tazminat kazanmış ise, kazanacak ise, 3 sene

0: Mahkeme sürmüş ve netice itibariyle diyelim ki bugün 120 bin liraya çıkmış ve mahkeme buna hükmetmiş.
1: Hı.
0: Enflasyon miktarında ise bunu alabilir. Ama mahkemeler bazen daha fazla da takdir edebiliyor. Bu takdirde bu fazlalık kısmı almasın diyoruz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Gökhan Bey hattımızda efendim. Siirt'e gidiyoruz. Gökhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
2: Hocam bir sorum olacaktı size.
1: Buyurun efendim.
2: Hocam bu askeri personellerin maaşlarından oyağı kesinti oluyor.
1: Evet.
2: Bu sistemden çıktıkları zaman veya emekli oldukları zaman kar payı deniyor. Yani aylıklarından kesilen biriken paranın haricinde kar payı olarak da para veriliyor. Bu evet. Acaba caiz midir diye soracaktım.
1: Soralım. Cenab-ı Allah sizi esirgesin, korusun, muhafaza eylesin.
2: Sağ olun hocam.
1: Selam ediyoruz bütün silah arkadaşlarınıza. Siirt'e selam olsun. Allah emanet olun. Ordu Yardımlaşma Vakfı mıydı? Sanki öyle
0: OYAK.
1: Bir şey. OYAK diye kısadı. Askeri personellerde böyle bir şey var. Ne dersiniz?
0: Evet. Bu OYAK gibi birikim yapan kuruluşlar var. Burada yatırılan primler nerede değerlendiriliyor? Burası çok önemlidir. Ve kişi, OYAK mensubu olan kişi benim primlerimin, yatırdığım primlerin ne kadarı helal alanlarda değerlendirilmiş, ne kadarı haram ürünlerde değerlendirilmiş. Bunu bir sormalı. Yani bunu herhalde ortaya çıkarabilirler. Çünkü elektronik bir çağda yaşıyoruz. Ortaya çıkarabilirler. Bu fazla olan, yani fazla dediğimiz helal olmayan kısım, bu kısımları alıp fakir fukaraya, yoksullara vermeli. Helal olan kısmı ise kendisi kullanabilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Taşkın Bey'in selamları var size. Muhterem hocam hayırlı günler. Tekirdağ'dan yazıyorum demiş. Kur'an-ı Kerim'de 25 civarı peygamber ismi geçiyor. İslam alimlerinin çok daha fazla olduğu noktasında bir takım görüşleri var. Peygamberlik dönemlerinde peygamberlerimizin önemli insanlar olduklarını biliyoruz. Ancak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haricinde hiçbir peygamberimizin mezar yerine ulaşılamıyor. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir?
0: Evet. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kabri kesin olarak bellidir. Onu biliyoruz. Bunun dışındaki peygamberlerin kabirlerinin nerede olduğu konusunda bir netlik gerçekten yok. Peki bunun nedeni ne olabilir? Burada biz tabii ki dini olarak şudur, şu sebeple olmuştur diye kesin bir yargıda bulunamayız. Ancak burada benim yorum olarak söyleyeceğim şeyler şunlardır. Peygamberlerin kabirlerinin nerede olduğu değil, peygamberlerin bize nasıl örnek olduğu önemlidir. Ne şekilde örnek olmuşlar, hayatlarını nasıl yaşamışlar, nelerle karşılaşmışlar, tebliğ esnasında nasıl itirazlarla karşılaşmışlar, hangi felaket ve musibetlere maruz kalmışlar, onların her birinin hayatı bizim için çok önemlidir, kıymetlidir. Oradan alınacak dersler vardır. Örnek Peygamber Efendimiz'i onu biliyoruz zaten. Diyelim ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, onun kabrinin nerede olduğu önemli değil. Hazreti Yusuf kıssasında anlatılan Yusuf Aleyhisselam nasıl bir kişidir? Nasıl bir iffet ve haya sembolüdür? Nasıl bir sabır abidesidir? Efendim, Allah için nasıl efendim hapiste yatmayı göze almış bunun gibi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin nerede olduğu önemli değil. İbrahim Aleyhisselam nasıl şirkle mücadele etmiş ve ateşe atılmayı bile nasıl kabul etmiş? Daha çok bunların üzerinde durmamız lazım. Kabrinin nerede olduğunu bilmemizin bizim için çok bir önemi yok o kadar.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani çok kısa ama belki uzun uzadıya konuşulacak bir soru sormuş Emre Bey. Apartmanlarda komşuluk nasıl olmalı diyor.
0: Evet, gerçekten uzun uzadıya konuşulması gereken bir şey. Öncelikle tabii ki selamlaşma çok önemli. Selamlaşmayı yaymalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efşü selamı beyneküm diyor. Aranızdaki selamlaşmayı yayın. Ve selamlaşma dediğimiz zaman öncelikle tabii ki tahiyyetül İslam, yani İslam selamı, selamun aleyküm. Bunu ya diyelim ki

0: Çocuklar falan varsa böyle, yani evet çocuklar koşabilir ama tamamen de salmak ve alt komşu rahatsız etmek, bunlar yapılmamalı. Sonra diyelim ki cenazesi varsa cenazesine iştirak etmek, iştirak edemiyorsak taziyesinde bulunmak. Efendim hastaysa onu ziyaret etmek veya ona, ne bileyim, hastaysa bir kap yemek götürmek. Ve onunla karşılaştığımız zaman ona güler yüzlü davranmak. Belli başlı ona yapacağımız davranışlar bunlardır. Daha geniş konuşulabilir.
1: Eyvallah hocam. Bir telefonumuz daha var. Burak Bey hattımızda. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar.
2: Ben 2023 yılında mide ameliyatı oldum.
1: Evet.
2: Hocam. Doktor bana oruç tutmamamı söyledi. Midemden dolayı. Ben de ne yazık ki bir yıl boyunca orucunu tutamadım.
1: Evet.
2: Şimdi bu oruçlarımın kefaretini ödesem olur mu? Yoksa tutmam mı lazım?
1: Yani artık tutabiliyorsunuz anladığım kadarıyla Burak Bey.
2: Evet.
1: Peki. Sağlık afiyet diliyorum size. İnşallah bir daha böyle istenmeyen durumlarla karşılaşmazsınız. İstanbul'a selamlar. Bir yıl tutmamış. Sonraki dönemlerde Burak Bey denemiş. Bakmış ki tutabiliyor. Tabii bu manada sağlığını da riske atmamak adına tekrar bir doktor kontrolü yapsa belki iyi olur.
0: Tabii iyi olur.
1: Artık tutabiliyorum. O tutmadığım oruçların fidyesini vermiş olmak ya da vererek onları ödemiş olabilir miyim? Yoksa onları da kaza edecek mi?
0: Hasta olduğu için oruç tutamayan kişiler, bunlar fidye veremezler. Oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Tutmak suretiyle kaza etmeleri gerekir. Eğer Allah korusun kalıcı bir hastalığı olursa, oruç tutamayacak derecede kalıcı bir hastalığı olursa veya aşırı derecede yaşlanıp bir daha oruç tutamayacak hale gelirse, bunlar fidye verebilirler. Beyefendi gibi insanlar, onlar oruçlarını kaza etmek suretiyle bu borçlarını ödemeliler.
1: İnşallah. Pelin Hanım bir soru sormuş efendim. Selamun aleyküm kıymetli hocam. Bir yakınıma, tırnak içinde ifade edeceğim bunu, bir hoca üzerinde ölüm büyüsü var demiş. Bu mümkün müdür? Ne yapmak lazım? Hem bu soruyu hem de böyle büyüyle, sihirle, efendim üfürükçülükle uğraşan insanlara hoca denilmesini nasıl bulursunuz? Onu da ben ilave etmiş olayım.
0: Çok güzel söylediniz Furkancığım. Tırnak içinde demek, yani herkes anlamayabilir. Yani ben onun hoca olduğunu kabul etmiyorum. Öyle demişler diyorsunuz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ben de onların hoca olduğunu kabul etmiyorum. Bunlar bir hoca falan değiller. Sadece dini kullanan, istismar eden kişiler. Yani bu büyü işleriyle uğraşanlar, insanlara büyü yapanlar veya ne bileyim, aslında insanlarda büyü olmadığı halde para kazanmak için sende şu büyüsü var, bu büyüsü var, işte ölüm büyüsü var ya da işte sana şu büyü yapmış, bu büyü yapmış gibi istismar edenler var. Bunlara kesinlikle aldanmamak lazım ve bir insan kendisinde büyü olduğuna dair bir kanaate sahipse, onun yapacağı şeyler bellidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri veya Peygamberimizin okuduğu şifa sözleri onun için yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şifa ayetleri var. Bunlar şifa kastıyla okunabilir veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şeyler, bunlar okunabilir. Bunlar okunduğu zaman mesela ne gibi, işte Ayetül Kürsi, ne gibi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi gibi bu sureler okunabilir. Veya işte İnşirah Suresi, yani kalbini, göğsünü rahatlatmak için, ferahlamak için bunlar okunabilir. Bunun dışında Peygamber Efendimizin tavsiye buyurmuş olduğu bazı dualar var, okuduğu ve tavsiye ettiği bazı dualar var. Bunlar okunabilir. Bunlar şimdi ben okudum diyor geçmedi. Yani samimiyetle okunmalı. Yani acaba geçer mi değil. Samimiyetle okunmalı. Eğer insanlar bunu samimiyetle okursa geçeceğini görecekler. Ama acaba geçer mi diye okurlarsa o zaman geçmeyebilir. Ve bunlara gidip de bu tür şeylere inanmasınlar. Yani yüklü miktarda maalesef paralarını veriyorlar. Bazen merak ediyorum. Getiriyorlar. İşte gittim falan yere,

0: bana
1: şöyle bir şey yazdı getirdi.
0: Yazdı
1: bana.
0: Getirdi. Diyorum ki ya onu açabilir mi? Bir bakıyorum ki karalamış, hiçbir şey yok. Veya bir satır bir şey yazmış oraya ve yüklü miktarda ondan para almış. Bana öyle ifade ediyor. İnsanları böyle aldatıyorlar, kandırıyorlar. Bunlara itibar etmeyelim. Bunlar bir hoca falan da değildir. Hoca olanlar böyle şeyler yapmazlar. Onlar rukye yaparlar. Yani onlar okurlar. Efendim Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz'in sözlerini, dualarını okumak suretiyle insanları tedavi ederler. Bu şekilde yani okumak suretiyle tedavi etmek mümkündür. Böyle yollar varken kalkıp da bunlara bir sürü para kaptırmak, inanmak ve sonucunda insanların hüsranla karşılaşması mümkün.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Medine Hanım attığımızda efendim. Gaziantep'e gidiyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Alo. Hoş geldiniz Medine Hanım.
2: Oğlum da sana bir soru sorayım da.
1: Buyurun.
2: Şimdi ben de günde bir cüz okuyayım.
1: Maşallah.
2: Yani ayda bir katım yapayım.
1: Evet.
2: Ondan sonra 95 yaşındayım. Bitimdeyim. Hani gençlikte kılamadığım namazı. Ondan sonra akşam namazı, sabah namazı, arkasından farzlarını kılabilir miyim? Onun için aradım.
1: Soralım Medine anne. Ellerinden öpüyorum. Bize de dua etmeyi ihmal etme.
2: Allah sağlık versin yavrum. Sağlık versin. Size bakayım zaten işte.
1: Allah razı olsun. Çok sağ ol. Var ol. Hürmet ediyorum. Sana da sağlık afiyet diliyorum Rabbimden. Gaziantep'e selamlar. Evet hocam. Yani 95 yaşına. Bugün namazda hassasiyet olan işte ilk.
0: Maşallah.
1: Çankırı'ydı galiba. Şaban amca vardı. O da yatalak hastaydı. Burada Medine anne 95 yaşındayım. Hala namazla münasebetini devam ettirmeye çalışıyor. İkindi ve akşamdan sonra kaza kılıyormuş. Olur mu?
0: Evet. İkindiden sonra, ikindi namazının farzını kıldıktan sonra kerahat vaktine kadar kaza namazı kılabilir. Yani 50 dakika, 40-50 dakika kalıncaya kadar akşama kaza namazı kılabilir. Akşam namazının farzını kıldıktan sonra da yatsı namazına kadar, burada bir kerahat vakti yok, kılabilir. Yatsıdan ta sabaha kadar da kaza namazı kılabilir. Allah kabul eylesin, bize Amin. De dua etsin.
1: Amin. Sebahat Hanım'ın selamları var. Muhterem hocam, saygılar sunuyorum. Ben bir odada Kur'an-ı Kerim okurken eşim de orada bulunuyor. Başka bir şeyle meşgul oluyor. Bu sırada secde ayeti geçtiğinde ben okumayı bitirince secde ayeti geçti diyorum. Ben fark etmedim diyor eşim. Tilavet secdesi yapması gerekir mi, gerekmez mi? Bu hususla alakalı ne söylersiniz demiş.
0: Evet. Burada ben fark etmedim demesi çok önemlidir. Demek ki o kişi bu ayeti dinlemiyor. Dinlemediği için ona secde yapması vacip değil. Hanımefendi ben bunu okudum diyor. Secde ayeti geçti. Sen de secde yap demekle aslında yanlış bir şey yapıyor. Doğru bir şey yapmıyor. Beyefendi yani Allah korusun ya yeter artık ya git bu secde ayetini başka yerde oku diyebilir ona. Veyahut da niye okuyorsun yani burada başka ayetler yok mu diyebilir ona. Onun için yani illaki ben bunun farkında değilim diyen bir insana sen vebalde kalırsın veya eşin vebalde kalmasın diye bunu hatırlatmak doğru bir şey değil. Çünkü ona vacip değil.
1: Eyvallah hocam. Peki. Rukiye Hanım'ın selamları var. Hayırlı akşamlar. Zaman zaman kozmetik, saç bakımı gibi ürünleri kullanmak durumunda kalıyoruz. Son kullandığım üründe içinde alkol olduğunu fark ettim. Ve bu beni çok rahatsız etti. Üreticiye sordum. Ve bunu cüzi miktarda koruma amaçlı olduğunu söyledi. Ürünün daha tesirli olması için bunun gerekli olduğundan bahsetti. Fakat benim kalbim rahat değil. Diyanete sormam gerektiğine kanaat getirdim. Cevabınızı bekliyorum.
0: Bu tür ürünler yani temizlik için ya da hijyen için kullanılan şeyler içerisinde her ne kadar işte alkol ifadesi geçse bile temizlik amacıyla, hijyen amacıyla kullanılabilir. Bunların abdeste ve gusle herhangi bir engeli yoktur ve kişinin üzerine elbisesine bulaştığı zaman da bir necaset bulaşmış olmaz.
1: Peki. Bedrettin Bey hattımızda efendim. Malatya'ya gidiyoruz. Alo. Bedrettin Bey, televizyonun sesini kapatmanız lazım efendim.
3: Tamam hocam, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Furkan Hocam.
1: Alo.
3: Furkan Hocam.
1: Buyurun Bedrettin Bey.
3: Benim bir sorum olacaktı.
1: Buyurun dinliyoruz.
3: Bu kurbanla ilgili hissedarların bazıları namaz kılmazsa diğer hissedarlara da bir sıkıntı yaratır mı? Hem Hanefi hem Şafii mezhebine göre bizi aydınlatırsan sevinirim.
1: Peki Bedrettin Bey, sağlık afiyet diliyorum. Malatya'mıza selam ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Az evvel de benzer bir soru cevaplandırmıştık. Evet. Ne dersiniz hocam?
0: Elbette ki hani kişinin kurban kesen ortakların hepsinin ehli salat olmaları, ehli salat yani namaz kılan olmaları bunlar çok iyi, güzel bir şey. Lakin bu bir şart mıdır? Kurban için, kurbanın kabul olması için şart mıdır? Böyle bir şart yoktur. Evet, bu bir hassasiyettir, güzel bir hassasiyettir. Burada ben biraz da konuyu başka bir yere getirmek istiyorum.
1: Tabii hocam.
0: Biz şeye çok dikkat ediyoruz. Evet, dikkat edelim. Kimse yanlış anlamasın. Namaza çok dikkat edelim ama bir insan var ki bu adam namaz kılıyor. Bu insan var, bu insan aynı zamanda yalan söylüyor, iftira ediyor, insanların arasını bozuyor, kötü ahlaka sahip. Efendim gayrimeşru işler yapıyor, haram yiyor, kul hakkı yiyor, kamu hakkı yiyor. Hiç bunları sorgulamıyoruz. Yani bunlarla kurban kesilebilir mi diye sormuyoruz. Gelip bu adam namaz kılmıyor, bundan kurban kesilir mi? Biraz da öbürlerini soralım ya.
1: Doğru. Hakikaten hocam yani başka şeylere takılmak lazım. Evet. Gaziantep'ten Ali Bey hattımızda. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonun sesini kapatmanız lazım.
4: Evet.
1: Hoş safa geldiniz. Alo.
4: Hocam. Alo.
1: Buyurun Ali Bey.
4: Hocam ben 2012'de hacca gittim. 35 tane kurban kestirdim.
1: Güzel.
4: Arkadaşlardan vekaleti almadım. Şirket sahibi almış vekaleti. Şirket sahibi de kaybettim. Şirket sahibini bulamadım. Ben kestirdim. Ben gibi babanın altına girer miyim?
1: Allah yardımcın olsun Ali abi. Gaziantep'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Şimdi burada şirket muhakkak ki vekaleti almıştı. Yani kişiler bu şirkete kurban paralarını vermişlerdir. Kurban parası verdikleri zaman ona vekalet de vermiş olurlar. Şirkette beyefendiye söylemiş. İşte bu kurbanları bizim adımıza sen...
1: Söylememiş işte.
0: Söylememiş mi?
1: O şirket sahibine verdiler diyor.
0: Evet.
1: Ama ben sonra şirket sahibini, yetkilisini bulamadım diyor. Ben kestirdim diyor.
0: Şirket yani o kendi inisiyatifiyle mi bunları kesmiş?
1: Demek ki.
0: Eğer kendi inisiyatifiyle, kendisine bir vekalet verilmeden kendi inisiyatifiyle bunları kesmişse elbette ki bu kurbanlar geçerli olmaz. Çünkü kendilerine bir vekalet verilmemiş. Ama burada ben bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Yani şirketin bu beyefendiye işte bizim şu kadar kurbanımız var ama kesim esnasında o vekalet verilmesini bekliyor. Şirket şayet ona demişse ki bu kadar kurbanı biz sana kestireceğiz demişse ama kesim anında orada olmamışsa burada bir vekalet var.
1: Eyvallah. Ya bunu bir tekrar detaylıca sormakta fayda var bence. Saatler 21'i gösterene kadar Alo 190 fetva hattını arayabiliyorsunuz. Şimdi Ali abi sen bulunduğun yerden 190'ı arayıp hemen oradaki hocalarımızla bu konuyu biraz daha detayları vererek cevaplandırmalarını isteyebilirsin. Başka bir Ali Bey'in selamı var hocam size. Evet. Kurban kesim işlemi yapan kuruluşların bir kurbanın aynı miktardaki hisselerini farklı fiyatlardan satmalarında dinen bir sakınca var mı diyor.
0: Bir kimse esasında bir kurbanı hissedar olan kişilere normal bir fiyat belirleyip hepsini eşit bir şekilde bunu satması uygun olan budur. Çünkü öbür türlü farklı farklı her kişiye farklı farklı bir fiyat söylemeleri kişiler arasında huzursuzluğa neden oluyor ve aralarında ihtilafa, nizaa sebep oluyor. Böyle yapması uygun bir davranış değil. Lakin bu durum kişilerin kurbanının geçerli olmasını engel midir? Hayır, engel değildir. Sadece aralarında bir niza ve ihtilaf var. Şöyle olabilir. Diyelim ki kurban satıcıyla kişinin bir samimiyeti vardır, arkadaştır, dosttur. Ona fiyatı belirleyip, yani herkese diyelim ki kurban başına 20 bin lira alıyor. Bu da arkadaşı diye ondan 19 bin lira almış.
1: Olur mu?
0: Olur. Bir başka kişi bakmış ya ben efendim 18 bin liram var, kurban da kesmek istiyorum ama ya 18 bin liram var demiş. Adam kendi karından indirim yaparak ona da 18 bin liraya satabilir.
1: Eyvallah.
0: Bu kurbanın geçerli olmasını engel bir durum değildir. Ama böyle bu tür durumlar olmaksızın herkese farklı farklı fiyatlarda satıp bu tür yanlış yanlış bir tüccarlık yapmak da isabetli, doğru değildir.
1: Eyvallah. Ayşe Hanım'ın selamları var. Dağıtılan cüzlerin bir kısmını hatim duası yapıldıktan sonra okusak hatim geçerli olur mu demiş.
0: Hatim geçerlidir tabii ki. Hatim burada tamamlanmış olur. Ancak kişiler bunu okuyacağına dair söz vermişler ve bu sözlerine sadık kalmalılar.
1: Yani yetiştirmek için aslında evet işte şu gün şu vakte kadar okunması lazım falan.
0: Şu vakte kadar okunması gerekir veya bazıları standart zaman belirliyorlar. İşte cuma gecesi biz hep bunun duasını yapıyoruz diye kişiler bunları alıyor. Veya bir cenaze olmuş şu zamana kadar okuyacaksınız diyor. Bu sözüne sadık kalmalı. Ama buna rağmen sözüne sadık kalmamış da hatim duası yapılmışsa bu dua geçerlidir. Dua bazı cüzler eksik kaldı diye geçersiz hale gelmez. Lakin bu kişilerin dua yapıldı diye okumamazlık etmeliler. Yine bu cüzlerini okumaları gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir telefonumuz var. Sakarya'dan Faruk Bey hattımızda. Alo.
5: Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
1: Ve aleykümselam.
5: Nasılsın hocam? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz.
5: Ben deyim. Allah razı olsun hocam. Hocam benim sorum şu, çok meşgul etmeyeyim sizi.
1: Estağfurullah. Sizin için buradayız.
5: Kapı komşum var. Yani tekel bağ işlettiğini biliyoruz. Bazı hediyeler gönderiyor. Yani yiyecek, içecek, şahsında bir haramlık barındırmayan ama işte yeme içmeyle alakalı. Su gönderdi geçen mesela. Hı hı. Bunları tüketip tüketmemekle alakalı bir tereddütte kalır. Çünkü kazancının gayrimeşru olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı hocam ne der, ne yapmamız lazım, nasıl bir yol izlesek doğru olur. Teşekkür ederim.
1: Sorumlu. Peki, biz teşekkür ederiz. Sağlık, afiyet diliyorum size. Sakarya selamlar. Komşunuza da inşallah etki edersiniz de o kötü işleri yapmaktan vazgeçer. Böyle dedim çünkü ilişkiyi kesmek onu mevcut bulunduğu durumda terk etmek gibi bir şey oluyor galiba. Dolayısıyla bunu ufak böyle küçük hatırlatmalarla, aralarında böyle hediyeleşmeler varsa demek ki bir muhabbet var.
0: Evet.
1: Yani kardeşim satma şunları, gel bak bu işi helaline haram bulaştırma falan diyebilir belki Faruk abi. O sebeple söyledim. İlla ki helal şeyler de satıyordur herhalde dükkanında. Bu hediyeleri kabul etsin mi etmesin mi?
0: Buradaki ölçü kazancının çoğu haram mıdır, helal midir? Kazancının çoğu haram olan bir kimsenin hediyesini alıp kabul etmek ve onu kullanmak doğru değildir. O onu kullanamaz. Peki ne yapacak? İşte su getirdi diyor. Suyu alıp yoksul fakir bir insana verebilir. Ama kendileri içmesin bunu. Çünkü çoğunluk, bu tür yerde çoğunluk gayrimeşru, haram bir kazanç var. Ve bu haram kazanca sahip olan insanların hediyeleri böyle mütedeyyin olan, müttaki olan insanlara onların kullanmasına uygun bir şey değil, meta eşya değil.
1: Eyvallah hocam. Şimdi bizim çok kıymetli bir ağabeyimiz var. Programımızın da müdavimi, ailece izliyorlar. İbrahim Bey, İbrahim Bayrak ve Yazı Harman aileleri beraberce izliyorlar. Zilhicce'nin ilk 10 günü girer de işte kim bu günlere erişirse kurban kesecek olanlar saçlarını ve tırnaklarını kesmesinler. Muacehesinde bir hadis-i şerif var ya hocam. Bu hadis-i şerif sahih midir? Gerçekten kurban kesenlerin hepsi böyle mi yapacak diye bir merakları var. Ne dersiniz?
0: Evet, bu hadis sahih bir defa, onu söyleyelim. Kişiler bunu böyle yaparlarsa müstehaptır. Yani yapmaları sevaptır. Efendim böyle yapmadılar diye kurbanlarına herhangi bir zarar gelmez. Kurbanları geçersiz hale gelmez. Dolayısıyla böyle yaparlarsa, yani Peygamber Efendimizin bu tavsiyesine uyarlarsa uymuş olurlar, iyi bir şey yapmış olurlar. Lakin hüküm açısından bunu yapmak nedir? Müstehaptır. Yani yaparsa sevap kazanır. Yapmazsa herhangi bir sitem, itaat

0: ona maruz kalmaz.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kayseri'ye gidiyoruz aziz dostlar. Soner Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: Bir sorum olacaktı size de.
1: Buyurun.
2: Ben hocam adet görüyorum. Bu kılmadığım namazları nasıl telafi ederim diye düşünüyordum. Bir sorayım dedim size.
1: Soralım hanımefendi. Bakalım hocam ne diyecek? Sağlık, afiyet diliyorum size. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Tabii hanım kardeşlerimiz için özel günlerinde kılamadıkları namazlarla alakalı bir görevleri, ödevleri var mı? Bunu merak ederiz. Ne dersiniz?
0: Hanımlar bu muayyen özel günlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Oruçlarını daha sonra temizlendikleri zaman kaza etmekte mükelleftirler. Ancak namazla muhatap olmadıklarından bu namazlarını kaza etmezler. Bu şekilde namaz zaten kılamazlar ve daha sonra bu namazlarını kaza etmezler. Yani kaza etmelerine gerek yoktur demiyorum. Kaza etmezler. Şimdi kaza etmene gerek yoktur deyince ya istersem kılayım gibi düşünebilir. Bu yok yani. Onlardan bu sorumluluk kaldırılmıştır.
1: Kaza etmeyecekler.
0: Kaza etmeyecekler.
1: Eyvallah.
0: Kaza ederlerse ya ben kılayım yine de kaza edeyim ne olacak namazdır derse doğru bir şey yapmamış olur. Peygamber Efendimizin tavsiyesine, emrine aykırı davranmış olur. Daha doğrusu yasağına aykırı davranmış olur. Çünkü nehana diyor. Yani Peygamber Efendimiz bizi nehyetti diyor. Bize yasakladı bunları diyor. Şimdi peygamberimizin yasakladığı bir şeyi ben daha dindar olayım, daha takva olayım diye bir hanımefendi yaparsa o zaman doğru bir şey yapmamış olur.
1: Tabii ki.
0: Çünkü peygamberimizin tekrar söylüyorum, peygamberimiz neha ya da nehana dediyse bizi nehyetti, nehyetti peygamber efendimiz dediyse orada durmak lazım, bunun aksini yapmamak lazım. Ve bu konuda piyasada dolaşan ve hoca geçinen insanların sözlerine de itibar etmemek lazım.
1: Aynısını mesela oruç için de söylüyorlar. Özel günlerindeki hanımlar oruçlarını tutabilirler diye söyleyenler de var. Aynı şey burada da geçerli mi?
0: Onlar kesinlikle hadiste geçen bir ifadeyi yanlış tercüme ediyorlar. Kendilerine göre tercüme ediyorlar. Halbuki başka hadislerde, başka birçok hadislerde ben bu konuyu çok detaylıca araştırdım. Hı hı. Çok açık ve net bir şekilde bunların oruç tutamayacaklarını ve namaz kılamayacaklarını ama daha sonra bu oruçlarını kaza etmeleri gerektiğini başka hadisler bize çok açık bir şekilde ifade ediyor. Yani Hazreti Ayşe annemiz de zaten bunları söylüyor ve Hazreti Ayşe annemiz buna çok şaşırıyor zaten. Çok şaşırıyor. Geliyor ki bir kadın soruyor böyle öğrenmek için soruyor. Efendim affedersiniz şeytanlık için sormuyor. Öğrenmek için soruyor. Ey müminlerin annesi neden diyor biz bu zamanlarda namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz. Ama oruçlarımızı kaza etmekle namazlarımızı ise kaza etmemekle emrolunduk diye sorduğu zaman Hazreti Ayşe annemizin ifadesi tıpatıp şöyle haruriyetun enti sen diyor haruri misin? Haruri ne demek? O zaman da sapık bir mezhep kabul edilmeyen sapık herkesin adını duyduğu zaman tepki gösterdiği sapık bir mezhep sen bu mezhepten misin diyor. Herhalde onlar haruri mezhebinden.
1: Eyvallah.
0: Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinden değil yani.
1: Eyvallah. Ama özel günlerde tutulmayan Ramazan oruçları daha sonra kaza ediliyor. Evet. O senede bir olduğu için böyle de bir güzel rahmet var. Telefonumuz var. Denizli'ye gidelim. Mehmet Sait Bey hattımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz.
3: Aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam Mehmet Sait Bey.
3: İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
3: Hocam benim sorum talakla ilgili olacak.
1: Evet.
3: Nikahtaki iki talak giderse yeniden nikah kıymak gerekir mi, gerekmez mi? Bununla ilgili benim aklımda şöyle bir iki şık oldu. Eğer yenilenirse talak sayısı bu durumda kaç olur? Yenilenmezse bu sefer resmi nikah da bozulmalı mıdır? Şimdi bunu soracaktım, ancak müsaadeniz varsa ben bu sorumu Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin 229. ayetiyle bağlamak istiyorum. Çünkü onu da okuduğumda benim kafamdaki soru işareti aynen duruyor. Orada da tam anlayamadım, mealini anlayamadım.
1: Evet.
3: Onu da söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii, buyurun, buyurun, buyurun.
3: Bakara suresi 229. ayet diyor ki, boşanma iki keredir. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Bu şekilde ifade edilmiş. Şimdi ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmak, burada iyilikle tutarken işte yeniden bir nikah gerekiyor mu?
1: Soralım Mehmet Sait Bey.
3: Buna da bağlayarak söylerseniz çok sevinirim.
1: Peki, Allah kolaylıklar ihsan etsin. Denizli'ye selam eder. Sağlık, afiyet dilerim size. Allah'a emanet olun. Evet hocam, ne dersiniz?
0: اَتَّلَاقُ مَرَّتَانْ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفْ اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانْ. Talak yani boşama ikidir. Bundan sonra diyor, ya iyilikle فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفْ, ya ona iyi geçinerek onunla evliliğe devam edersiniz. اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانْ, ya da üçüncü boşamayı vererek iyilikle onu salarsınız diyor burada. Eğer bir kişi şayet iki talakla eşini boşamışsa, iki boşamayla eşini boşamışsa, bunların ric'i mi yoksa bain mi olduğuna bakarız. Yani nikah gerektirmeyen bir boşama mı, bu ric'i boşamadır. Yeni bir nikah gerektiren bir boşama mı, bu da bain boşamadır. Eğer şayet kişi bain bir boşama yapmışsa ikinci de yeni bir nikah gerektirir. Ric'i bir boşama yapmışsa ve koca pişman olmuşsa, geri dönmüşse pişman oldum diye veya pişman olduğunu belirten bir eylemde bulunmuşsa yeni bir nikah yapmaya gerek yoktur. Bundan sonra diyor, şimdi ayet-i kerime şuna dikkat çekiyor. Bak, iki boşamayı yaptın, dikkat et diyor, burada bir dur. Bundan sonra diyor, iyi düşüneceksin.
1: Son karar.
0: Bir boşama, son karar yani. Bir boşama daha verirsen eşinle tamamen irtibatın kesilecek ve onu iyilikle bırakacaksın. Ona zulüm yapamazsın, haksızlık yapamazsın demek istiyor. İyilikle salacaksın diyor. En iyi, yani en iyi davranarak, en güzel, öyle hakaret, kavga, şiddet, böyle bunlar yok diyor. Ya da diyor, iyilikle onu tutacaksın diyor. Yani boşama vermeyeceksin ona diyor. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor.
1: Eyvallah hocam.
0: Ve burada şimdi diyor ki beyefendi, işte mahkeme diyor. Yani mahkemede şayet Allah korusun gidip üçüncü defa mahkemeye başvurmuşsa, yani yeni bir boşama şekli olarak mahkemeye başvurmuşsa, tabii evlilikler o zaman sona erer, ama böyle mahkemeye gitmesine burada gerek yok. O üçüncüde, üçüncünün eşiğinde dikkatli olması gerekir. Ayet-i kerime buna vurgu yapıyor.
1: Peki efendim. Zeynep Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, haram kazançlarla alınan mallar kişinin ölümünden sonra mirasçılarına helal olur mu demiş. Ama buradan haram kazançlardan kasıt ne? Yani haram faiz geliriyle almıştır. Belki bu farklı olur. Bir gasp edilmiştir bir mal.
0: O farklı kumardır.
1: Olur. Kumardır mesela. Ya, acaba farklı olabilir mi? Bu da benim sorum.
0: Yasa dışı bahistir. Şimdi mesela, o kadar haramlar çoğaldı ki. Eskiden doğru, haramlar azdı. Şimdi doğru, neler neler. Yeni yeni haramlar ortaya çıkıyor. Bu tür yollarla elde edilmişse, haram yollarla, bu miras konusu değildir. Bunlar tamamen elden çıkarılmalıdır. Eğer burada bir hak varsa, yani efendim, birinin başkasının hakkı, gasp, hırsızlık, gasp, efendim yağmacılık gibi, sahiplerine bunlar geri verilmeli.
1: Eyvallah. Mardin'e gidiyoruz. Sinan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Sinan Bey.
4: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar.
4: Hocaman ve sizlerin ellerinden öperim, hürmetlerimi sunarım.
1: Saygı hürmet benden Sinan Bey kardeşim.
4: Şimdi benim doğuştan hem gözlerim görmüyor hem de yürüyemiyorum. Öncelikle hocamdan bu hastalığımla ilgili dua bekliyorum. Soruma da geçecek olursam, ben namazla mükellef olduğum zaman hiç namaz kılmasam olur mu acaba? Yani bu hastalığımdan ötürü. Bir de abdest almazda dinimizde nasıl bir kolaylık var? Bunu bana hocam söyleyebilirse.
1: Peki.
4: Çok iyi olur.
1: Sinan Bey, Sinan kardeşim. Biz, evet. biz seni çok seviyoruz. Mardin'i de çok seviyoruz. Bir bakarsın sana bir sürpriz yaparız. Şimdiden söyleyeyim. Böyle sen de dua et bir taraftan. İnşallah sürprizimiz gerçekleşir. Mardin'e selam ediyor. Sana sağlık afiyet diliyorum. Ailene de hususen selam olsun.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öperim.
1: Estağfurullah. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Evet hocam. Sinan bizim müdavim izleyicilerimizden bir tanesi.
0: Öyle mi?
1: Hemen hemen her gün programımızı izler.
0: Sürekli ne kadar güzel sesi var böyle, evet. Kadife sesli. Çok
1: aynen
0: güzel.
1: Öyle hocam.
0: Maşallah.
1: Yapım ekibimizle de zaten evet. sürekli irtibat halinde sorularını alıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne dersiniz Sinan'a?
0: Şimdi Sinancığıma şunu söyleyeceğim. Onu çok sevdiğim için böyle diyorum. Çok sevdiklerimi böyle diyorum. Furkancığım, Sinancığım.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Efendim, Sinancığım size şunu söylüyorum. İbadetlerle mükellefsiniz. Bir defa ifade tarzınızdan, konuşmanızdan bunu anlıyoruz. İbadetlerle mükellef. Yani namazını kılacak, orucunu tutacak. Peki ben abdest alamıyorum diyor. Eğer abdest aldıracak birisi varsa kendisine abdest verdirir. Böylece abdestini alır. O esnada bulamadı. Yanında bir kiremit taşıyabilir, tuğla taşıyabilir ya da bir mermer parçası veya toprak. Efendim bunlarla teyemmüm alıp abdestini, guslünü bununla yapabilir. Böyle bu kadar güzel bir insana ibadetsizlik yakışmaz.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Ve dua istedi bizden. Evet. Rabbim efendim ona kolaylıklar versin.
1: Amin.
0: Ve çektiği bu tür hastalıkların karşılığında Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Sevgili peygamberimize de komşu eylesin.
1: Amin, amin. Cümlemizi. Allah razı olsun. Cümlemiz hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir duaydı. Böyle dualar insanın içerisinde böyle tabiri caizse kelebekleri uçuşturuyor hocam. Aynen. Hoşuma gidiyor. Hı. Cennete gittiğimizi düşününce, Cemalullah'ı gördüğümüzü hayal edince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Havz-ı Kevser'in başında olduğumuzu düşününce. Ne güzel olur ya.
0: Evet, şimdi böyle olmanın bir avantajları da var. Biz yani Ankara'da olanlar için iyi bir reklam olsun. Hafta sonları Elvan Kent Mevlana Camii'nde Etimesgut'ta yatsı namazından sonra cumartesi günleri tefsir sohbeti yapıyoruz. Şimdi orada ama bir kardeşimiz geliyor. Bu ama kardeşimiz hatimle namaza her gün her gece geldi.
1: Allah
0: her gece yani kaç seneden beri geliyor. Vakit namazlarına da geliyor o ama kardeşimiz. Şimdi birisi dedi ki işte namazda dedi huşu duyamıyoruz falan. Ben şimdi anlatıyorum. Niye namazda huşu duyulmuyor? Çünkü her şeyi görüyoruz. Önümüzde bizi rahatsız edecek görüntüler var. Efendim,
1: zihnimiz meşgul.
0: Zihnimiz meşgul. İnsanları görüyoruz, dışarıyı görüyoruz, pencereyi görüyoruz, perdeyi görüyoruz, duvarı görüyoruz. Camide işte en azından mihrap bile olsa orada süslemeleri görüyoruz falan filan. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi bunları hiç görmediğim için daha huzurlu namaz kılıyorum.
1: Yani bu bunun imtihan olduğunu
0: bilmek. Bu da bilmek, bir imtihan. Değil mi hocam? Evet.
1: Şimdi hem sevgili Sinan için hem bizim evet. İşaret diliyle programımızdaki konuştuğumuz her şeyi işitme engelli dostlarımıza aktaran biliyorsunuz Kamil Bey ve Mahmut Bey var. Allah onlardan da razı olsun. Yani işitme engeli, beden engeli, efendim evet. Bir takım farklı sıkıntılı durumlar. Bunların her biri birer imtihan. Ve biz bu imtihanlara sabrettiğimiz çerçevede bunun mükafatını da yarın yevmi huzur mahşerde alacağız.
0: Bakın yani son olarak bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bir hadisi kutsi yani söz peygamberimize ait, anlam, mana Cenab-ı Allah'a ait. Ben hangi kulumun iki gözünü alırsam ve o buna sabrederse bunun karşılığında ona cennetimi veririm.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Eyvallah hocam. Erzurum'a gidiyoruz. Mehmet Bey hattımızda. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz Mehmet Bey.
5: Hoş bulduk Furkan Bey.
1: Buyurun.
5: Efendim dinliyorum.
1: Mehmet abi dur. Canı yiyeyim. Ahu telefonun sesini bir kapat.
5: Telefonun sesini kapattım.
1: Tamam. Şimdi Şimdi dinliyoruz seni.

0: Dinliyor musunuz?
1: Tamam, şimdi dinliyoruz.
0: Furkan Bey, benim soru şöyle. Benim hanım yatarak hasta.
1: Evet.
0: Dinliyorsunuz değil mi?
1: Tabii tabii dinliyorum.
0: Yatarak hasta. Şimdi benim hacım çıktı.
1: Tamam.
0: 10 senedir buna bakıyorum. Bakacak kimsem de yok. Şimdi bir tane şey buldum buna. Bakıcı benden 80 milyon istedi. 40 yıllığına. Ben de veremedim. Şimdi ben bunu nasıl edeyim? Hazan Bey, bunu burada bıraksam kimse bakmıyor.
1: Ah.
0: Nasıl yapayım ben?
1: Ah Mehmet abi, ah. Dur bakalım. Allah büyüktür. Dur bakalım ne olacak? Hocam ne diyecek? Hacı anneye sağlık afiyet diliyorum. Sana Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Erzurum'a devamı mı var? Buyur. Buyur Mehmet abi. Bir şey daha ekleyecek misin? Var mı söyleyeceğim bir şey?
0: Yok, bir şey yok. Sağ ol.
1: Tamam.
0: Eyvallah, sana içlerine de selam ederim.
1: Allah razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Hacı teyzeye sağlık diliyorum. Sana da kolaylık diliyorum. Erzurum'a selamlar. Ne dersiniz?
2: Hacı kazanmış bu zaten.
1: Değil mi hocam?
2: Evet.
1: Yani... Kabe kapınızda görmez misiniz diyor
2: evet,
1: hocam.
2: Evet, maşallah. Bu Hacı teyzeye baksın. Efendim, zaten kendisi gidecek durumda değil. Bu konuda bir benzetme yapmak istiyorum. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e geliyor, cihada katılacak. Yani cihattan büyük bir amel var mı? Yok. Savaşa katılacak, cihada katılacak. Onlara diyor ki ya Resulallah diyor, ben diyor falan filan filan savaşlara diyor yazıldım diyor. İyi diyor, güzel diyor. Lakin diyor benim diyor yaşlı anne babam var diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki fefihima cahit. Sen diyor git, senin cihadın o anaya babaya bakmaktır diyor. Sen oraya git diyor. Sen diyor boş ver cihadı. Git diyor. Şimdi bu bey amca da hanımına baksın efendim. Eğer imkanı varsa vekalet yoluyla veya ileride imkanı belki olabilir. Kendisi gidebilir veya vekalet yoluyla gidebilir. Haddiza eğer gidemezse de Din İşleri Yüksek Kurulumuz mesela bu konuda ona bir ruhsat da vermiş. Çünkü gitme imkanı yok. Yani eşini bırakıp nasıl gitsin o? Böyle bir imkanı da yok.
1: Doğru. Rabbim yardımcın olsun Mehmet amca. Hatice Hanım diyor ki evli bir kadın kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi?
2: Evet, kendisine başkasından miras kalmış.
1: Yani kendi parası.
2: Kocasına danışarak bunu kullansa daha iyi olur ama kocasına danışarak kullanmak zorunda mıdır? Hayır, kocasına danışmak zorunda değildir.
1: Peki. Hasan Bey, altının ayarı farklıysa takas edilmesi durumunda üzerine para ödemek gerekir mi diye bir soru yöneltmiş.
2: Burada şöyle yapmak lazım. Yani eski altını verip, eski altın ne? Şu. Eski altın kaç lira ediyor? Şu. Onu alıp daha sonra yeni altını almak lazım. Böyle bu şekilde eskinin yerine yenisini takas etmek olmaz.
1: Ya, kuyumcular da zaten genelde öyle yapar değil mi hocam? Hani böyle tartarlar, sonra yazarlar senin altını şu kadar yapıyor. Onu almış gibi mi
2: yok,
1: kabul
2: alsın,
1: etmek? Alsın diyorsunuz.
2: Tabii
1: yani.
2: Tabii onu alsın. Hmm. Çünkü peşin olması gerekir. Onu alsın. Yani hesabın burada parayı almadan almış gibi yapıp da öbürünü yapmasın.
1: Peki efendim. Uşak'tan İbrahim Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
3: Hoş bulduk hocam. Ufan hocam nasılsınız? İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. İyiyiz elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Şükür Allah'ıma hocam.
1: Rabbim afiyet versin.
3: Hocam, sağ ol hocam. Sizi her zaman arıyorum. Her zaman severek izliyorum.
1: Çok
3: Allah
1: sağ olun.
3: Sizden razı olsun böyle abi. Şeyleri yaptığınız için.
1: Teşekkür ederiz.
3: Hocam ben devamlı namaz kıldığım halde aklım herhalde orucumu namazımı kılan birisiyim.
1: Hı hı.
3: Allah kabul etsin.
1: Amin.
3: Bunda ben namazı durduğum zaman devamlı esneme geliyor. Bu neden olur hocam?
1: Peki. Hemen soralım İbrahim abi. Allah sana kolaylıklar ihsan etsin. Bize de dua etmeyi ihmal etme. Uşağı ve Uşaklı kardeşlerimize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Birçok insanın başına gelen bir durum.
2: Evet.
1: Esneme hadisesi. Hatta bununla alakalı Efendimiz de namazda nasıl davranmamız gerektiğini

0: Şimdi de herhalde evet, söylüyor. Evet. Ne tavsiye edersiniz?
1: Sizden biriniz diyor namazda esnediği zaman elini ağzına kapatsın diyor. Namaz esnasında sağ elinin dışıyla, eğer bu esneme namaz dışında olmuşsa, sol elinin dışıyla ağzını kapatsın diyor. Yani şeytanı güldürmesin diyor. Çünkü esneme esnasında insanın ağzı biraz yamulduğu için çirkin bir görüntü ortaya çıkabilir. O yüzden elini kapatmayı tavsiye ediyor. Bu fıtri bir şeydir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz işte diyor esnediği zaman hadiste bir ifade geçiyor. Bu şeytandandır diyor ama bu şeytandandır demek yani aslında namaza aykırı bir husus olduğu, namazın huşuğuna aykırı olduğu için böyle diyor. Yoksa ya ben hep şeytanla mı beraberim diye insanlar düşünmesinler. Bu esnada ağzını kapatmadığı zaman şeytan ona gülebilir, ağzının çirkinliğine falan. O yüzden böyle diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Peki efendim. Serkan Bey diyor ki camiye gittiğimizde farza başlanılmıştı. Artık Hoca Efendi namazı kıldırıyordu. Adetimiz var, tahiyyatül mescit namazı kılıyoruz. Bunu farzdan sonra kılabilir miyiz demiş.
1: Peygamber Efendimiz'in hadisi tam olarak şöyledir. Sizden biriniz mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın diyor. Oturmadan önce. Dolayısıyla bu oturmadan önce kılınmalı. Eğer kişi vakit namazının sünnetini kıldıysa, vakit namazının farzını kıldıysa, zaten bu kişi tahiyyetül mescid kılmış sayılır. Yani o sünnet, o farz da tahiyyetül mescid yerine geçer. Farzdan sonra kıldı tahiyyetül mescid değildir. O başka bir namazdır, nafile namazdır.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Herhalde bu soruyla iktifa ederiz diye düşünüyorum efendim. Çarşamba günleri hacamat yaptırmayınız diye bir hadis-i şerif var mı? Mehmet Bey sormuş, ne dersiniz?
1: Böyle bir hadis-i şerif var ancak zayıf bir hadis-i şerif. İnsanlar herhangi bir günde sağlıklarına uygun uzmanlarıyla da danışarak herhangi bir günde bunu yaptırabilirler.
0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız.
1: Sağ olun. Siz de iyi ki
0: varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Rabbim sağlık afiyet ihsan etsin size. Evet aziz dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Cenab-ı Allah ruhsat verirse söz verdiğimiz saatte yine burada olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki güzel ahlak berekettir. Kötü ahlak kötülüğün habercisidir. İyilik ömrün bereketlenmesi demektir. Sadaka vermekse kötü ölümü engeller. Cenab-ı Allah emri hak vaki olduğunda bir hayır üzere olabilmeyi, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış bir pozisyonda olmayı bizlere nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَاكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.
3: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, insanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede ihsan insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan, yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki, insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
2: 40 hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın. Hadiste anlatılan bu olay bize Kur'an üzerinden yapılan tartışmaların, hatta Kur'an'ı kişisel görüşler doğrultusunda yorumlama girişimlerinin Peygamberimiz döneminde başladığını ve Allah Resulü'nün buna müdahale ettiğini göstermektedir. Onun ayetler üzerinde tartışanlara yönelik tepkisi, bilgiye dayalı olmayan, anlık akıl yürütmelere göre yapılan tartışmaların faydasız olduğunu öğretmekte, Kur'an'ı anlama ve yorumlamanın fert ve toplumun hayatını etkilemesi ve yönlendirmesi bakımından ne kadar hassas bir konu olduğuna dikkat çekmektedir. O, ayetler arasında bir çelişki bulunmadığını, aksine ayetlerin bir anlam bütünlüğü içinde olduklarını ifade etmiş ve bilinmeyen hususların Kur'an'ı bilenlere sorulmasını istemişti. İslam'ın en temel iki müracaat metni olan Kur'an ve hadislerin uygun bir yöntem kullanılmadan yorumlanması, dinin yanlış anlaşılmasına yol açacağından, Kur'an'ın bütün olarak değerlendirilmesinin, ayetleri arasındaki anlam bütünlüğünün fark edilmesinin bir uzmanlık işi olduğuna işaret etmiştir. Bu bağlamda Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, Kur'an'dan anlayamadıkları hususları Hazreti Peygamber'e sorabiliyorlardı. Vahiy ortamına şahit olduklarından dolayı da ayetlerin ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Mesela En'am suresindeki "İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır." ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve "Hangimiz imanına zulüm katmaz ki?" diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemişti. Yine benzer şekilde Kur'an müminlerden namaz kılmalarını istemiş fakat onun nasıl, ne vakit ve kaç rekat kılınacağını açıklamamıştı. Peygamberimiz de "Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın" buyurarak ayetin nasıl uygulamaya geçirileceğini ashabına göstermişti. İşte örneklerde olduğu gibi ayetlerin manası açık ve net olmadığında, mutlak ya da çok genel anlamlar ifade ettiğinde Peygamberimiz ashabına söz konusu ayetlerle nelerin kastedilip nelerin istendiğini ve nelerin yasaklandığını, kısacası nasıl amel edileceğini öğretmiştir. Hazreti Peygamber ihtiyaç duyuldukça manası kapalı ayetleri açıklamakla beraber, akıp giden hayatın canlılığı sayesinde ayetlerin anlaşılmasında fazla bir sorun yaşanmadığı için her bir ayetin tek tek tefsirini yapmamış, ayetlerin anlamlarını sözlü olarak çevresindekilerle paylaşmıştı. Fakat o, ayetleri tam anlamıyla hayatına aksettirmiş, adeta yaşayarak tefsir etmişti. İşte bu yüzden Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resul-i Ekrem'in ahlakını soran bir kişiye, "Sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı" karşılığını vermişti. Neticede Hazreti Peygamber'in siretini ve sünnetini anlamak Kur'an'ı, Kur'an'ı anlamaksa Resulullah'ı tanımak anlamına geliyordu. Peygamberimiz Kur'an'ı anlama ve açıklamayla alakalı bir sözünde, "Kur'an'ı kalplerinizin kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın" buyurmak suretiyle, Kur'an'ı müzakere etmeye teşvik ederek, onu anlama ve yorumlamada bir yöntem çerçevesinde hareket etmenin, ortak bir şuura erişmenin gerekliliğine işaret etmiştir.
Buna göre Kur'an müzakeresi, birbirimize karşı kalplerimizde ülfet peyda olduğu, birbirimizi anlamamıza katkı sağladığı, diyalog imkanı verdiği sürece yerinde ve faydalı bir çabadır. Ancak ayrışmaya, bölünmeye, karşılıklı hiddet ve kırıcılığa sebep olmaya başladığında, münakaşaya dönüştüğünde, böyle bir Kur'an müzakeresi hayırlı bir çaba ve faaliyet olmaktan çıkmış demektir. Doğru olan, Kur'an'ın ruh ve gayesine aykırı bu durumun sürdürülmemesidir.

Hazreti Peygamber Müslümanları erdemli bir topluluk oluşturmaları konusunda eğitmiş, aynı zamanda varlığıyla Müslümanları bir arada tutmuştu. Onun vefatından sonra değişen şartlar, Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen sahabilere Kur'an ve hadisleri hem sorunsuz bir şekilde aktarma hem de tefsir etme vazifesini yüklemişti. Zira sınırlı sayıdaki ayet ve hadislerden durmadan değişen, sınırsız yenilik ve problem üreten hayata yol gösterici bilgiler elde edilmesi gerekiyordu. Kuşkusuz sahabe vahyin iniş sürecine tanık olmuş, aynı zamanda Peygamberimizin problemler karşısında nasıl tavır takındığını gözlemleme imkanı bulmuşlardı. Ondan gördükleri yöntem sayesinde İslam'ın temel iki kaynağını ilkeler çerçevesinde ve hayatı daraltmadan anladılar. Ancak Peygamberimiz ve ashabından sonraki dönemlerde İslam'ın yol gösterici, ufuk açıcı bilgileri Kur'an'ın ve hadis metinlerinin yorumlanmasıyla elde edilebilirdi. Bu zaruret neticesinde Müslümanların ortak düşünce ve ilkelerden uzaklaşma riski dikkate alınarak İslam kültüründe anlama ve açıklama konusunda ilke ve yöntemler belirlendi. Tüm bunlar Allah Resulü'nün kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi göz önünde bulundurularak yapıldı. Bilgi ve yönteme dayalı olmaksızın ayetleri tefsir etmenin yanlışlığına dikkati çeken bu hadis, dinin temel kaynaklarını izah etme işinin özel bir bilgi alanı olduğuna vurgu yapmaktadır. Kur'an'ı keyfi ve sorumsuzca yorumlamanın cehenneme götürebilecek bir yanlışlık olarak sunulması, dinin doğru anlaşılması gibi tahrifinin de yorumlama neticesinde gerçekleştiğini bildirmektedir. İslam düşünce tarihinde bilginin denetlenebilir olması ve Müslümanları ortak düşünce ve ilkelerden ayrı düşürecek yorumlardan kaçınılması konusunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Ayetlerin kişilerin kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda açıklanmasına karşı çıkılmıştır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için yeterli ilmi birikime, zihni melekeye ve Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ahlaklı bir duruşa sahip olan kimselerin şahsi görüşlerini beyan etmelerinde bir sakınca bulunmuyordu. Ayet ve hadisleri anlama, Müslümanca var olma ve Müslüman kimliği oluşturma uğraşısı, İslam kültürünün meydana gelmesinde ve zenginleşmesinde çok önemli bir faaliyettir. Hemen hemen bütün İslami ilimler temelde böyle bir çabanın ürünüdür. Pek çok alanda yazılan eserler, özellikle Kur'an üzerine yazılan binlerce tefsir, hadislerin izahını konu edinen şerhler geniş bir literatür oluşturmuştur. İslam ilim ve düşünce tarihinde adı geçen alimler farklı görüş ve düşüncelere sahip olmuş ve zaman zaman birbirlerini tenkit etmiş olsalar da, Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini doğru anlama, anlamlandırma, açıklama ve anlatma konusunda son derece samimi çabalar ortaya koymuşlardır. Onlar bize de örnek olan bu çabalarıyla Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Abbas'la ilgili olarak yaptığı "Allah'ım ona hikmeti ve Kur'an'ın teviliğini öğret" duasının sırrına mazhar olmaya çalışmışlardır.

0: Kutlu Çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı.

0: Demek olduğunu bilirsiniz efendim.
1: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
0: Çok doğru söylediniz efendim.
1: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
0: Sağ olun efendim.
1: Hadi Şalom, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
0: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
1: Ye Şalom, ye. İyice doyur karnını.
0: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
1: Boş ver şimdi bunları Şalom.
0: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
1: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalom, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
0: Evet, düşündüm efendim.
1: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
0: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
1: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
0: Ama efendim...
1: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalom ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalom.
2: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
1: Hayır Şalom, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
2: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalom. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
2: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
2: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
2: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
3: Ama bu hüküm Şalom'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
2: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
3: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalom artık hür değildir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
4: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
3: Sanmam.
4: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
3: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Aşil.

0: İl Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
1: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
0: Yitzhak, durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
2: Tamam, hemen.
0: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
2: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
0: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
2: Tamam efendim.
0: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
1: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
0: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
1: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
0: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
1: Mahkemede çok serttin Feynahas.
0: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
1: Ya biz?
0: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
1: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
0: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
1: Öyle değil mi ya?
0: Öyle tabii.
2: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
0: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
2: Peki efendim.
0: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
1: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
0: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
1: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
0: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
1: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
0: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
0: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
0: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam.

0: Haşem'in sözlerini değiştiremem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
0: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
3: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
3: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu barul?
3: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban, leye'kulûne emvâlen nâsi bil bâtili, ve yasuddûne an sabîlillâh, vellezîne yeknizûne zâhebe vel fibbah, ve lâ yunfikûneha fî sabîlillâhi, febeşşirhum bi'azâbin elîm. Yevme yuhmâ aleyhâ fî nâri cehennem, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
5: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
6: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
5: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
6: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
5: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
4: Hadislerin hikayeleri.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir. Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak, "Şu salkımı al da annene götür," dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana, "Üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı?" diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder, yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir, buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya, ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.

0: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, Dar-ı Beka'ya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah Aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik. ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun."

İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
2: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
3: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavminiz sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
5: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
6: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
3: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
5: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.
0: 30. bölüm.
5: Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke vadisinde insanlara şöyle seslendi.
7: Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin. Emanetini kendine teslim edeceğim.
5: Bu iş için 3 gün Mekke'de kalan Hazreti Ali emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti.
3: Ya Resulallah, Ali geldi.
5: Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd etti ve yanına gelmesini istedi.
3: Ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmış. Yürümeye takati yok.
5: Bunun üzerine peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti. Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti. O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
8: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malının mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
5: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi. Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
9: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
10: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
9: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
5: Cuma günü güneş yükselince Peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccar oğullarının yiğitleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken, kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular:
11: "Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi, yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?"
5: Peygamberimiz, "Sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar," dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti: "Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, İşte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedin. Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı?" diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar

0: her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiülevvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
1: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
2: Allahu Ekber!
3: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş. Hamdolsun Resulullah geldi.
4: Ey evsiler! Resulullah geldi!
5: Resulullah geldi!
6: Allah Resulü geldi!
3: Resulullah gelmiş.
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. Kimisi şiirler okurken, kimileri defler çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı.

0: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
1: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin. Bize gelin. Bize buyurun
2: ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
3: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
0: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra "Devenin yolunu açınız, nereye gideceği ona bildirilmiştir." diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
0: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
5: Neccaroğullarının kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
0: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara "Beni seviyor musunuz?" diye soruyordu.
5: Çok seviyoruz, hem de çok.
0: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında "Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum." diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
6: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
4: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
7: Çok şükür, sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun.
8: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun.
0: Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Raşan Kutlu Çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
1: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organı ile algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte, ister insan, ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de, cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız. Kırk hadiste iman.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh

işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu: "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

0: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: ve sellem şöyle buyurmuştur:
1: Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاهٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.
2: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim. Sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

0: getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu. Sahabi, hayır evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, kim bunları satın almak ister diye sordu. Topluluk içinden biri, ben onları bir dirhem karşılığında alırım diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir diye sorunca bir başka sahabi, ben iki dirhem veririm diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. "Ayakta yemek hakkında ne dersin?" diye Enes'e sorduk. "O daha kötü veya daha çirkindir." dedi.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Her gün bin bir telaşla başlıyor hayat. Kimimiz geç kalmamak için koşuyor, kimimiz yetişmesi gereken işlerin peşinde. Hayat aceleyle geçiyor yanımızda. Kalabalık caddeler, gürültülü sokaklar. Görmeden geçiyoruz nice yüzü, nice hikayeyi. Oysa her yüzün ardında bir öykü var. Kimisi sevinçle, kimisi sessizlikle yazılmış. Bugün şehrin sokaklarında, kalabalığın içinde dolaşın. Yalnız gözleri arayın. Sessizce bakan, konuşmadan anlatan gözleri. Kimi babasız, kimi annesiz, kimi adaletsizliğin gölgesinde büyüyor. Kimini savaş almış, kimini hayatın yorgunluğu. Ne yazık ki bugün kalabalık şehirlerin arasında kaybolan sessiz feryatlar var. Ve biz bütün bu sessiz hikayelerin arasından geçiyoruz. Fark etmeden, duymadan, dokunmadan. Peki ne yapmak lazım? Onun cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed'de. Haydi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Yüreklerin yumuşadığı, merhametin yeryüzünde yankı bulduğu çağa gidelim. Asr-ı saadete, yani rahmetin çağına. Şimdi sustu şehrin gürültüsü. Hadi kapatalım gözlerimizi. Adım adım yürüyelim asırlar öncesine. Uhud'un kızıl topraklarına dönüyoruz şimdi. Dağın gölgesi uzun. Rüzgarın sesi kederli. Toprak şehitlerin kanıyla ıslanmış. Bir yanda Hazreti Mus'ab'ın sancağı sessizce düşüyor, bir yanda Hazreti Hamza'nın kokusu hala havada. Ve o gün Uhud'un eteğinde bir çocuk var. Adı Beşir. Küçük, ürkek gözlerinde korku. Babası Akrabe, Uhud'da şehit düşmüş. Beşir koşarak geldi Allah Resulü'nün yanına. Nefes nefese. Ya Resulallah, babama ne oldu? Gözleri yaşla doldu alemlerin sultanının. Baban şehit oldu yavrum. Allah ona rahmet etsin. Küçük Beşir gözyaşlarını tutamıyordu. O ağlarken Uhud'un rüzgarı bile sessizleşti. Rahmet elçisi diz çökerek mübarek elleriyle küçük Beşir'in yanaklarını sildi. Gel Beşir, ben senin baban olayım. Ayşe senin annen olsun, istemez misin? Beşir başını kaldırdı. Evet, isterim ya Resulallah dedi. O an Beşir'in yalnızlığını, o yalnızlığı en iyi bilen peygamberin şefkati sardı. Bir başka gün Medine sokakları sessizdi. Hüzün rüzgarla birlikte evlerin arasına sinmişti. Çünkü Mute'den haber gelmişti. Cafer bin Ebi Talip şehit düşmüştü. 3 gün boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye dokunmadı. Ocağına ateş düşen aileye zaman tanıdı. Sonra bir sabah merhamet dolu adımlarla Cafer'in evine girdi. Evde sessiz bir ağıt vardı. Küçük çocuklar köşede oturmuş, gözlerinde hem korku hem özlem. Babalarının sesi artık dönmeyecekti. Rahmet peygamberi o hali görünce diz çöktü yanlarına. Elleriyle çocukların başlarını okşadı. Cafer'in çocukları, "Bugün benim evlatlarımdır," dedi. Sonra berberi çağırdı. Çocukların saçlarını kestirdi, yüzlerini yıkattı, elbiselerini düzeltti. Evde bir anda hüzün yerini umut kokusuna bıraktı. O an yetimlerin kalbi ısındı. Bir peygamberin şefkatiyle yeniden hayat buldular. O an ashabına dönüp şöyle buyurdu. Ben ve yetime kol kanat gelen kimse cennette böyle yan yana olacağız. Ve iki parmağını birbirine kenetledi. O an yetimlerin kalbi ısındı, bir peygamberin şefkatiyle yeniden hayat buldular. O yetimliği bizzat yaşamış bir peygamber olarak yetimlere, mazlumlara ve yoksullara ayrı bir şefkat gösterirdi. Onları öper, saçlarını okşar, dizine oturtur, sorularını dikkatle dinlerdi. Rahmet elçisinin evi, o mübarek evde barınanlar arasında üvey çocuklar, kimsesiz yavrular ve yetimler vardı. Başta Enes bin Malik olmak üzere Hazreti Hatice'nin ilk eşinden oğlu Hint, Hazreti Sevde'nin yetim kalan çocukları, Ümmü Seleme'nin evlatları, Ümmü Habibe'nin kızı Habibe ve Hazreti Meymune'nin oğlu da bu yavruların birer parçasıydı. Resulullah hepsine bir baba gibi yaklaşırdı. Hiçbirini diğerinden ayırmaz, sevgisinde en küçük bir eksiklik hissettirmezdi. Bir gün kalabalığın içinden bir adam çıktı. Yüzünde derin bir hüzün, gözlerinde tarifsiz bir ağırlık vardı. Yavaşça yaklaşarak dedi ki, "Ya Resulallah, kalbim katılaştı. Ne ağlayabiliyorum ne de yumuşayabiliyorum." Rahmet peygamberi bir an sustu. Gözlerini adamın gözlerinde gezdirdi. Sonra sükunetle ama kalplere işleyen bir sesle buyurdu. "Kalbin yumuşasın istiyorsan yetimin başını okşa. Fakiri doyur. Çünkü kim Allah yolunda bir yetimi, kimsesi olmayanı, fakiri korursa Allah onun kalbini rahmetle doldurur." İşte asr-ı saadette yetim olmak bu demektir. En güvenilir elin altında olmak. Açalım gözlerimizi. Şimdi zamanın ötesinden dönelim. Bugüne gelelim. Artık Uhud'un tozlu eteklerinde değiliz. Camilerimizde ezanlar okunuyor, sofralar kuruluyor, şehirler ışık içinde. Bugün de beşirler var. Cafer'in çocukları gibi sessizce bekleyenler var. Kimisi savaşta babasını kaybetmiş, kimisi hastalıkta annesini. Kimisi de kalabalıklar içinde yalnız kalmış. Evet, belki zaman değişti ama mesaj aynı kaldı. Bir yetimin gözyaşını silen, onunla ekmeğini paylaşan, onun kalbine dokunan herkes Resulullah'a en yakın olandır. Ve belki de cennette yan yana duracak olanlar onlardır. Rabbim, bize bir yetimin duasında yer bulmayı, bir öksüzün yüreğine dokunmayı nasip eyle.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman, Allahümme ec'al fî nuhurihim ve ne'ûzü bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz, buyururdu. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte 2 rekat namaz kılarlarsa, Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla, dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Ma min muslimin garasa garsan fe ekele minhu insan

0: إلا كان له صدقة.
1: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre, Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Buyurarak, yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. İnsana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala, çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip, onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir. Sözümüzü şöyle bitirelim. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınmasıysa, ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini

ne silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz." Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince, "Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır," buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir," buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir," buyurdu.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.
1: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
2: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi.

0: etmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse, kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı." Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra, "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin, diye dua etti.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir." Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" deyin buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevekkül, Allah'a duyulan sonsuz güven. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doymuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. İmran'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, onlar kim ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber, onlar vücutlarını kızgın demirle dağlamayanlar, üfürükçülük yapmayanlar ve Rablerine karşı tevekkül edenlerdir buyurdu. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediğinde ona şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Avf bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah acizliği kınar. Halbuki akıllı olmalısın. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: وائل بن حجر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أبو عبد الله بلال بن رباح'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder öyle çıkardım buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın, abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: iyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
2: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
2: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir somun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
2: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
2: Hayır hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
2: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
3: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynehas. Onun sonu olur.
2: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
3: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için, Şalum artık hür değildir.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boş verin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbar vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi.

0: Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle li Bilal, ya Bilal, حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal: "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap, fakat

0: arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh. Fahri Alem Efendimiz hicret yolculuğuna çıkınca bunu haber alan Medineli Müslümanlar büyük bir hasretle onun yolunu gözlemeye başlamışlardı. Nihayetinde Resulullah kutlu şehir Medine'yi teşrif edince bütün Müslümanlar onu kendi evlerinde misafir etme arzusundaydı. Ancak bu şeref hicretten 2 yıl kadar önce eşi Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olan ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer alan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd bin Küleyb el-Ensari'ye nasip olacaktı. 2 katlı evinin 1. katını Hazreti Peygamber'e tahsis eden büyük sahabi yaşadıklarını şöyle anlatır. Resul-i Ekrem evimizin alt katına yerleşmişti. Ben de üst kattaki odadaydım. Bir gün yukarıdan yere bir miktar su dökülmüştü. Suyun tavandan sızarak Resulullah'ın üzerine gelmemesi için suyu bir bez parçasıyla kurutmaya çalıştık. Akabinde Resulullah'ın yanına inip dedim ki, ''Ya Resulallah, senin bulunduğun bir yerin üstünde bulunmak bize yakışmaz. Yukarıdaki odayı teşrif etmez misiniz?'' Resulullah o günden sonra üst kata çıktı. Efendimiz'i yaklaşık 7 ay evinde misafir etme bahtiyarlığına kavuşan Halid bin Zeyd bin Küleyb, bu nedenle kaynaklarda Mihmandar-ı Nebi lakabıyla anılacaktır. Ebu Eyyub'le muhterem eşleri Ümmü Eyyub, Resulullah'ı evlerinde misafir ederlerken onun yemeğini hazırlar, Efendimiz'in hangi yemekten hoşlanıp hoşlanmadığını ikram edilen yemeğe gösterdiği ilgisinden anlarlardı. Bir gün içerisinde soğan sarımsak bulunan bir yemeği Hazreti Peygamber'in yememiş olması hususundaki merakını Efendimiz'in ''Onu yiyemedim çünkü bu yemekte soğan sarımsak bulunmaktaydı. Fakat sizin onu yemenizde bir sakınca yoktur.'' ifadeleriyle gidermesi üzerine Ebu Eyyub da ''Ya Resulallah, sizin hoşlanmadığınız şeyden biz de hoşlanmayız.'' şeklinde karşılık vermiş, kutlu misafirine bağlılığını ifade etmişti.

Onun evi Medine'de İslamiyet'in öğretildiği ilk okul olur sahabe-i kiram için. Öyle ki onun Hazreti Peygamber'e ve ashabına hizmet edebilme şerefini elde etmesi nedeniyle sahabede ona ikram etme arzusunu taşır Resulullah'ın ardından. Nitekim Basra valisi Abdullah bin Abbas, Basra'ya gelen Ebu Eyyub'a, "Senin vaktiyle Hazreti Peygamber'e yaptığın gibi ben de bugün sana hizmet etmek istiyorum" diyerek kendi evini ona bırakmıştır bu arzusunun bir yansıması olarak. Medine'de Hazreti Peygamber tarafından her bir muhacir ensarla kardeş olarak ilan edilirken Musab bin Umeyr'e kardeş olarak seçilendir o. Resulullah'la Akabe biatı, Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere pek çok önemli zaman dilimlerinde beraber olandır o. Vahiy katiplerinden olması nedeniyle Hazreti Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kitabetine hizmet edendir o. Hayber seferinden dönülürken Resulullah'ın çadırının çevresinde kendi tercihiyle bütün gece nöbet tutan ve Hazreti Peygamber'in "Allah'ım beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyub'u koru" şeklindeki duasına muhatap olandır o. Hazreti Ebu Bekir dönemindeki seferlere ve Hazreti Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin, Mısır, Kıbrıs seferlerine katılandır. Hazreti

Osman döneminde Medine'de halifelik makamını temsilen imamlık yapan, Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde onun yerine Medine'de vekil olarak kalandır o. Kendi ellerinizle kendinize tehlikeye atmayınız mealindeki ayette yer alan tehlikeyi, imkan bulmalarına rağmen Müslümanların sefere katılmaması ve kendi dünyevi işleriyle meşgul olması şeklinde açıklaması nedeniyle yaşının ilerlediği dönemlerde dahi seferlere katılmaktan geri durmayan, sefere katılmadığı bir yıl içinse pişman olduğunu ifade edendir o. Nitekim Ebu Eyyub el-Ensari'nin katıldığı seferlerin sonuncusuysa Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olur. Hicretin 52. yılında İstanbul'da bu kuşatma esnasında ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini ve o yerde gömülmesini vasiyet ederek emaneti Hakk'a teslim eder. Resulullah'a bağlılığıyla bütün müminlere örnek olan Ebu Eyyub el-Ensari, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından pek çok hadisi şerifi öğrenmemize de vesile olmuştur. Kainatın Efendisi'nden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin asli sorumluluklarını inşa eder gönül dünyamızda. Müslüman kişinin kardeşi üzerinde yerine getirmesi gereken 6 hakkı vardır. Bunlardan birini yapmadığı zaman 6 hakkından birini yerine getirmemiş olur. Ona rastladığında selam vermesi, yemeğe çağırdığı zaman davetine katılması, aksırdığı zaman ona dua etmesi, hastalandığı zaman onu ziyaret etmesi, öldüğü zaman cenazesine katılması, kendisinden nasihat ve yol göstermesini istediği zaman ona yol göstermesi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: "Ya Cebrail, bunlar kimdir?" dedim. "Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir." cevabını verdi.

bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
2: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir: Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

Onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية

0: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
1: وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
0: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun? Dedi. şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرتن عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü,

sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmadan

0: tanıyan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.

0: القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab: ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın.